0: Ben ölürüm yolum, ama unutma. Dönüp de kalbine bak. Unutma.
1: 93.0 Devrek FM.

0: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: 93.0 Devrek FM.

0: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: 93.0 Devrek FM.

Türkiye'nin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 0067 nolu telefonu arayabilirsiniz.

0: 93.0 Devrek FM.
1: Yıllar geçse de üstünden bu kalp seni unutur.

seni unutur mu? Kalbin seni unutur mu? Anlamı yok tüm sözlerin, sensiz geçen gecelerin.

0: Sağlığınız bizim için önemlidir. Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nden duyurulur. Mesleki tecrübesi ve binlerce hasta deneyimiyle iç hastalıkları uzmanı Doktor Adem Kar, Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. İç hastalıkları tedavisinde ve her türlü probleminizde yeni nesil cihazlarımızla hastalarımızın her zaman hizmetindeyiz. Özel Devrek Işın Tıp Merkezi.
1: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067.
2: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
3: 93.0 Devrek FM.

Böyle şeyler her zaman. Yaptığımız insanlıklar uğramaz mı zor zaman? Genellikle bizi bulur söylemesi zor olan.

0: planlar.
1: Taksici Mehmet burada.
2: Tekin'le beraber

0: Hizmetinizde.
1: Taksici Mehmet.
2: Taksici Mehmet.
0: Tekin'le beraber Taksici Mehmet.
1: Şehir içi, şehir dışı.
0: Güler yüz, güvenli yolculuk, zamanında hizmet.
1: Hayırlı günler diler.
0: 0537 237 46 18.
3: Taksici kasla biraz, acelem var benim.
0: Nova Pide Börek Salonu.
1: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleriyle Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
0: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
1: Telefon 0501 737 67.
4: Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma.
5: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında Devrek halkının hizmetindedir.
1: En mutlu günümüzden en zor günümüze araçlarımız elimiz ayağımızdır.
0: Her marka araçlarınız için doğru adres, Türkmen Otomotor özel yetkili servis ile aracınızın performansı %100 artacak.
1: Motor tamiri, şanzıman tamiri, diferansiyel tamiri, alt takım tamiri, baskı balata tamiri, araç muayene hazırlama, detaylı iç dış yıkama.
0: Kaporta boya, pasta cila işleri, kısaca her türlü oto bakım ve onarım işlerinizde profesyonel ekibiyle ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
1: Fiyat almadan aracınıza bakım yaptırmayın.
0: Aracınızın bakımını uzman ellere emanet edin.
1: Bitmedi.
2: Bitmedi.
1: Aracınıza komple boya 45 bin liraya yapıyoruz.
0: Ayrıca değerinde oto alım satım işleri de bizde.
1: Adres: Başoğlu Kereste Karşısı, Ankara Asfaltı, Devrek Zonguldak.
0: 0536 648 2102.
1: Türkmen Oto Motor Özel Yetkili Servis.
4: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuz

0: 2 Çay Cuma. İletişim 0542 321 6037. Albuzlar Düğün Salonları.
1: Aman dikkat!
2: Kış gelmeden kombi bakımlarınızı güvenilir şekilde Odabaş Kombi servisiyle yapıyoruz.
1: Kombi bakım, tamir, onarım ve petek temizliğini kaliteli bir şekilde yapıp kışa rahat sıcak girmenizi sağlıyoruz.
2: Ve yine arıtılmış su ile hayat daha berrak diyerek her marka su arıtma cihazlarınızın bakımını da temiz, hijyenik içinde yapıp temiz su içmenizi sağlıyoruz.
1: Tekirdağ'ın her yerine servisimiz vardır. Bir telefon kadar yakınız.
2: Adres Tekirdağ Çerkezköy.
1: Telefon 0543 576 3467.
2: Recep Odabaş. Günoğlu Ticaret. Mustafa Günoğlu.
1: Milengaz Likit Gaz Bölge Bayi.
2: Sakasu Bayi. Sipi Yem Bayi.
1: Çift Leylek Hekimoğlu Un ve Yem.
2: Birçok ev aletleri ve araç gereçler.
1: 0372 556 14 76.
2: 0372 556 11 47. Mustafa Günoğlu.
0: Köfteci Selami. Çay Cuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 5732, 0372 532 7730. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
3: Devrek FM 93.0. Devrek FM.

0: Sağlığınız bizim için önemlidir. Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nden duyurulur. Mesleki tecrübesi ve binlerce hasta deneyimiyle iç hastalıkları uzmanı Doktor Adem Kar, Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. İç hastalıkları tedavisinde ve her türlü probleminizde yeni nesil cihazlarımızla hastalarımızın her zaman hizmetindeyiz. Özel Devrek Işın Tıp Merkezi.
1: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067.
2: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067. Devrek FM. Çift 067. Devrek FM.
3: 93.0 Devrek FM.

0: Devrek İstik Baldır özel büyük fırsat.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı.
0: Seçili ürünlerde kaçırılmayacak indirimler sizi bekliyor.
1: %50'ye varan indirimler.
0: Mutfak masa takımlarında %15 indirim.
1: Seçili yataklarda %40'a varan indirimler.
0: Seçili köşe koltuk ve koltuk takımlarında %15 net indirim.
1: İstikbalde zam yok. 2025 fiyatlarıyla avantajlı alışveriş devam ediyor.
0: Üstelik seçili ürünlerde %40'a varan indirimler.
1: Koltuk takımları 36.340 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Kanepeler 13.999 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Yatak odası takımları 50.545 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Yemek odası takımları 40.959 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal olarak sizlere özel indirimlerin üzerine ek fırsatlar sunuyoruz.
0: Sadece mağazamıza özel fiyatlar.
1: Dogu Home ürünlerinde büyük indirim.
0: Dogu Home ile stresi de, fiyatları da düşürdük.
1: Nevresim takımlarında seçili ürünlerde %40'a varan indirim.
0: Keyif setlerinde %45'e varan indirim.
1: Konforunuzu artıracak Dogu Home yastık ve yorganlarını keşfet.
0: Tek kişilik yorganlar online'a özel 699 lira.
1: Çift kişilik yorganlar online'a özel 849 lira.
0: En uygun yastıklar 569 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal Mağazası. Kalite, konfor ve şıklık bir arada.
0: Detaylı bilgi ve kampanyalar için mağazamıza bekliyoruz.
1: Yeni Mahalle Kırıklar Caddesi No 7.
0: 0372 556 88 22. 0372 556 87 63.
1: Bayram Çınar, Erkan Çınar.
2: 93.0 Devrek FM.

0: reklamlar.
1: Köfteci Selami. Çay Cuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor.

0: Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres Ankara Asfaltı Üzeri Bakacakkadı Beldesi Çaycuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 57 32 0372 532 77 30. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
1: Taksici Mehmet burada.
2: Tekin'le beraber hizmetinizde.
1: Taksici Mehmet.
3: Taksici Mehmet.
2: Tekin'le beraber Taksici Mehmet.
1: Şehir içi, şehir dışı.
2: Güler yüz, güvenli yolculuk, zamanında hizmet.
1: Hayırlı günler diler.
2: 0537 237 46 18.
4: Taksici kaslat biraz, acelem var benim.
5: Takata bro.
2: Nova Pide Börek Salonu.
1: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleriyle Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
2: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
1: Telefon 0501 737 67.
0: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları.

0: Çaycuma. İletişim 0542 321 6037. Albuzlar Düğün Salonları.
1: En mutlu günümüzden en zor günümüze araçlarımız elimiz ayağımızdır.
2: Her marka araçlarınız için doğru adres, Türkmen Otomotor özel yetkili servis ile aracınızın performansı %100 artacak.
1: Motor tamiri, şanzıman tamiri, diferansiyel tamiri, alt takım tamiri, baskı balata tamiri, araç muayene hazırlama, detaylı iç dış yıkama.
2: Kaporta boya, pasta cila işleri, kısaca her türlü oto bakım ve onarım işlerinizde profesyonel ekibiyle ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
1: Fiyat almadan aracınıza bakım yaptırmayın.
2: Aracınızın bakımını uzman ellere emanet edin.
1: Bitmedi. Aracınıza komple boya 45 bin liraya yapıyoruz.
2: Ayrıca değerinde oto alım satım işleri de bizde.
1: Adres Başoğlu Kereste Karşısı Ankara Asfaltı. Devrek Zonguldak.
2: 0536 648 2102.
1: Türkmen Oto Motor Özel Yetkili Servis.
2: Aman dikkat!
1: Kış gelmeden kombi bakımlarınızı güvenilir şekilde Odabaş Kombi servisiyle yapıyoruz.
2: Kombi bakım, tamir, onarım ve petek temizliğini kaliteli bir şekilde yapıp kışa rahat sıcak girmenizi sağlıyoruz.
1: Ve yine arıtılmış su ile hayat daha berrak diyerek her marka su arıtma cihazlarınızın bakımını da temiz, hijyenik içinde yapıp temiz su içmenizi sağlıyoruz.
2: Tekirdağ'ın her yerine servisimiz vardır. Bir telefon kadar yakınız.
1: Adres Tekirdağ Çerkezköy.
2: Telefon 0543 576 3467.
1: Recep Odabaş. Günoğlu Ticaret. Mustafa Günoğlu.
2: Milengaz Likit Gaz Bölge Bayi.
1: Sakasu Bayi. Sipi Yem Bayi.
2: Çift Leylek Hekimoğlu Un ve Yem.
1: Birçok ev aletleri ve araç gereçler.
2: 0372 556 14 76.
1: 0372 556 11 47. Mustafa Günoğlu.
0: Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 47 64. Kardelen Dondurma.
3: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında Devrek halkının hizmetindedir. Devrek FM 93.0 Devrek.

0: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067.
1: Sağlığınız bizim için önemlidir. Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nden duyurulur. Mesleki tecrübesi ve binlerce hasta deneyimiyle iç hastalıkları uzmanı Doktor Adem Kar, Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. İç hastalıkları tedavisinde ve her türlü probleminizde yeni nesil cihazlarımızla hastalarımızın her zaman hizmetindeyiz. Özel Devrek Işın Tıp Merkezi.
2: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
3: 93.0 Devrek FM.

0: Devrek İstik Baldır özel büyük fırsat.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı.
0: Seçili ürünlerde kaçırılmayacak indirimler sizi bekliyor.
1: %50'ye varan indirimler.
0: Mutfak masa takımlarında %15 indirim.
1: Seçili yataklarda %40'a varan indirimler.
0: Seçili köşe koltuk ve koltuk takımlarında %15 net indirim.
1: İstik Bal'de zam yok. 2025 fiyatlarıyla avantajlı alışveriş devam ediyor.
0: Üstelik seçili ürünlerde %40'a varan indirimler.
1: Koltuk takımları 36.340 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Kanepeler 13.999 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Yatak odası takımları 50.545 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Yemek odası takımları 40.959 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal olarak sizlere özel indirimlerin üzerine ek fırsatlar sunuyoruz.
0: Sadece mağazamıza özel fiyatlar.
1: Dogu Home ürünlerinde büyük indirim.
0: Dogu Home ile stresi de, fiyatları da düşürdük.
1: Nevresim takımlarında seçili ürünlerde %40'a varan indirim.
0: Keyif setlerinde %45'e varan indirim.
1: Konforunuzu artıracak Dogu Home yastık ve yorganlarını keşfet.
0: Tek kişilik yorganlar online'a özel 699 lira.
1: Çift kişilik yorganlar online'a özel 849 lira.
0: En uygun yastıklar 569 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal mağazası. Kalite, konfor ve şıklık bir arada.
0: Detaylı bilgi ve kampanyalar için mağazamıza bekliyoruz.
1: Yeni Mahalle Kırıklar Caddesi No 7.
0: 0372 556 88 22. 0372 556 87 63.
1: Bayram Çınar, Erkan Çınar.
2: 93.0 Devrek FM.

0: Reklamlar.
1: Yakomuz Balık Restoran, birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda, salata ve bol çeşitli meze eşliğinde, üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomuz Balık Restoran, uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomuz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomuz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomuz Balık Restoran, Filyos Hisaroni Mahallesi, Çaycuma, Zonguldak. İletişim 0536 615 71 61 0372 623 1078. Yakomuz Balık Restoran, Serkan Köktürk.
2: Günoğlu Ticaret, Mustafa Günoğlu.
3: Milengaz, Likit Gaz Bölge Bayi.
2: Sakasu Bayi, Sipi Yem Bayi.
3: Çift Leylek, Hekimoğlu Un ve Yem.
2: Birçok ev aletleri ve araç gereçler.
3: 0372 556 14 76.
2: 0372 556 11 47. Mustafa Günoğlu. Taksici Mehmet burada.
3: Tekin'le beraber hizmetinizde.
2: Taksici Mehmet.
4: Taksici Mehmet.
3: Tekin'le beraber Taksici Mehmet.
2: Şehir içi, şehir dışı.
3: Güler yüz, güvenli yolculuk, zamanında hizmet.
2: Hayırlı günler diler.
3: 0537 237 46 18.
5: Taksici kasla biraz, acelem var benim.
6: Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma.
2: En mutlu günümüzden en zor günümüze araçlarımız elimiz ayağımızdır.
3: Her marka araçlarınız için doğru adres, Türkmen Otomotor özel yetkili servis ile aracınızın performansı %100 artacak.
2: Motor tamiri, şanzıman tamiri, diferansiyel tamiri, alt takım tamiri, baskı balata tamiri, araç muayene hazırlama, detaylı iç dış yıkama.
3: Kaporta boya, pasta cila işleri, kısaca her türlü otobakım ve onarım işlerinizde profesyonel ekibiyle ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
2: Fiyat almadan aracınıza bakım yaptırmayın.
3: Aracınızın bakımını uzman ellere emanet edin.
2: Bitmedi.
4: Bitmedi.
2: Aracınıza komple boya 45 bin liraya yapıyoruz.
3: Ayrıca değerinde oto alım satım işleri de bizde.
2: Adres: Başoğlu Kereste Karşısı, Ankara Asfaltı, Devrek, Zonguldak.
3: 0536 648 2102.
2: Türkmen Oto Motor özel yetkili servis.
6: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları her

Çay Cuma. İletişim 0542 321 6037. Albuzlar Düğün Salonları. Köfteci Selam. Çay Cuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze

0: çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çaycuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 5732 0372 532 7730. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
1: Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
2: Doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
1: Ev işleri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
2: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
1: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
2: Adres Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak numara 27 Taksim C Devrek.
1: Telefon 0542 214 66 45.
3: Devrek FM
4: 93.0 Devrek FM.

0: bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM. Sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: 93.0 Devrek FM.

0: Ben ölürüm yolum ama unutma. Dönüp de kalbine bak. Unutma.
1: Devrek İstikbal'da özel büyük fırsat.
2: Evinizi yenilemenin tam zamanı.
1: Seçili ürünlerde kaçırılmayacak indirimler sizi bekliyor.
2: %50'ye varan indirimler.
1: Mutfak masa takımlarında %15 indirim.
2: Seçili yataklarda %40'a varan indirimler.
1: Seçili köşe koltuk ve koltuk takımlarında %15 net indirim.
2: İstikbal'de zam yok. 2025 fiyatlarıyla avantajlı alışveriş devam ediyor.
1: Üstelik seçili ürünlerde %40'a varan indirimler.
2: Koltuk takımları 36.340 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Kanepeler 13.999 liradan başlayan fiyatlarla.
2: Yatak odası takımları 50.545 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Yemek odası takımları 40.959 liradan başlayan fiyatlarla.
2: Devrek İstikbal olarak sizlere özel indirimlerin üzerine ek fırsatlar sunuyoruz.
1: Sadece mağazamıza özel fiyatlar.
2: Dogu Home ürünlerinde büyük indirim.
1: Dogu Home ile stresi de, fiyatları da düşürdük.
2: Nevresim takımlarında seçili ürünlerde %40'a varan indirim.
1: Çeyiz setlerinde %45'e varan indirim.
2: Konforunuzu artıracak Dogu Home yastık ve yorganlarını keşfet.
1: Tek kişilik yorganlar online'a özel 699 lira.
2: Çift kişilik yorganlar online'a özel 849 lira.
1: En uygun yastıklar 569 liradan başlayan fiyatlarla.
2: Devrek İstikbal mağazası. Kalite, konfor ve şıklık bir arada.
1: Detaylı bilgi ve kampanyalar için mağazamıza bekliyoruz.
2: Yeni Mahalle Kırıklar Caddesi No 7.
1: 0372 556 88 22. 0372 556 87 63.
2: Bayram Çınar, Erkan Çınar.
3: 93.0 Devrek FM.

0: reklamlar. Günoğlu Ticaret, Mustafa Günoğlu,
1: Milengaz Likit Gaz Bölge Bayi,
0: Sakasu Bayi, Sipi Yem Bayi,
1: Çift Leylek, Hekimoğlu Un ve Yem,
0: birçok ev aletleri ve araç gereçler.
1: 0372 556 1476
0: 0372 556 1147 Mustafa Günoğlu.
2: Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma. Köfteci Selami. Çay Cuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres: Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 57 32 0372 532 77 30. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
3: Nova Pide Börek Salonu.
0: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleriyle Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
3: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
0: Telefon 0501 737 67.
4: Yakomuz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda, salata ve bol çeşitli meze eşliğinde, üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomuz Balık Restoran uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomuz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomuz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomuz Balık Restoran, Filyos Hisaroni Mahallesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim 0536 615 7161 0372 623 1078. Yakomuz Balık Restoran. Serkan Köktürk.
0: En mutlu günümüzden en zor günümüze araçlarımız elimiz ayağımızdır.
5: Her marka araçlarınız için doğru adres, Türkmen Otomotor özel yetkili servis ile aracınızın performansı %100 artacak.
0: Motor tamiri, şanzıman tamiri, diferansiyel tamiri, alt takım tamiri, baskı balata tamiri, araç muayene hazırlama, detaylı iç dış yıkama.
5: Kaporta boya, pasta cila işleri, kısaca her türlü oto bakım ve onarım işlerinizde profesyonel ekibiyle ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
0: Fiyat almadan aracınıza bakım yaptırmayın.
5: Aracınızın bakımını uzman ellere emanet edin.
0: Bitmedi. Aracınıza komple boya 45 bin liraya yapıyoruz.
5: Ayrıca değerinde oto alım satım işleri de bizde.
0: Adres: Başoğlu Kereste Karşısı, Ankara Asfalt.

0: Hattı, Devrek Zonguldak.
1: 0536 648 2102.
0: Türkmen Oto Motor Özel Yetkili Servis.
2: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar

0: Ay Cuma. İletişim 0542 321 6037. Albuzlar Düğün Salonları.
1: Taksici Mehmet burada.
2: Tekin'le beraber hizmetinizde.
1: Taksici Mehmet.
3: Taksici Mehmet.
2: Tekin'le beraber Taksici Mehmet.
1: Şehir içi, şehir dışı.
2: Güler yüz, güvenli yolculuk, zamanında hizmet.
1: Hayırlı günler diler.
2: 0537 237 46 18.
4: Taksici kasla biraz, acelem var benim.
5: Devrek FM.
6: 93.0 Devrek FM.

0: Devrek FM 93.0. Bölgenin tek kral radyosu 93.0 Devrek FM. Batı Karadeniz'in yükselen sesi 93.0 Devrek FM.
1: www.radyodevrek.com.tr.
2: Tıkla dinle, tıkla haberdar ol.
3: Tıkla haberdar ol.
1: www.radyodevrek.com.tr.
2: İnternetin olduğu her yerde. Tıkla sen de dinle.
3: Tıkla sen de dinle.
1: www.radyodevrek.com.tr.
2: Programcılar, haberler, müzik, istek. Hepsi bir yerde.
1: www.radyodevrek.com.tr.
2: Nerede olursanız olun, siz de tıklayın ve dinleyin.
1: Devrek FM'i www.radyodevrek.com.tr adresinden canlı canlı dinleyebilir, takip edebilirsiniz.
2: Bitmedi.
3: Bitmedi.
1: İster cep telefonu ister tablet, hemen Google Play Store'a girin ve Devrek FM yazarak uygulamamızı bulup yükleyin.
2: Artık istediğin her yerde radyomuzu dinleyebilir. Yayın akışımızdan, yeniliklerimizden haberdar olabilirsiniz.
1: İlkleri her zaman Devrek FM yapar. Bizi takip etmeye devam edin.
2: Siz istediniz, biz de yaptık.
3: Siz istediniz, biz de yaptık.
0: Şimdi ücretsiz olarak şarkını hemen iste radyonda dinle.
2: Devrek FM 93.0 WhatsApp istek hattı devrede.
0: Hemen şimdi durma. 0507-380-067 WhatsApp hattından isteğini, mesajını yaz, gönder, şarkını anında yayında dinle.
2: Siz isteyin, biz yayınlayalım.
0: Devrek FM 93.0 WhatsApp istek hattı 0507-380-067.
4: Bu programa bayılıyorum.
5: Ertel'den en güzel şarkılar için Emine ile 4 Mevsim yayında.
6: Emine ile 4 Mevsim sizlerle.

Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Sesimin ulaştığı her kesime, her yere, şu anda beni nerelerde dinliyorsanız sesimin ulaştığı her yere günaydınlar diyorum. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalarınız olsun inşallah. Dualarınızda beni de unutmayın. Bugün cuma, haftanın son günü. Nasılsınız, iyisinizdir inşallah. Keyifleriniz nasıl? Takvim yapraklarımız 12. Haziran 2026. Yani değil mi? Haziran'ı da bitiriyoruz. Okullarda tatil olacak. Şimdiden sınava girecek öğrencilerimize de başarılar diliyorum. İnşallah Rabbim hak ettikleri yerlere getirir. Neyi kazanmak istiyorlarsa sınavları başarılı olarak geçerler inşallah diyelim. Dualarımız onlarla. Evet, ben artık 10-12 buradayım, bilginiz olsun. 10-12 sabahtan beri çok teşekkür ediyorum. Yazıyorlar, Emine yayın yok mu? Emine yayın yok mu? 10-12 yayındayım, bilginiz olsun. Çok teşekkür ederim o ilginiz, alakanızdan dolayı. Geldik buralardayız, çok şükür, Rabbime şükür. Devrik FM stüdyolarından sevgilerimi, selamlarımı ulaştırıyorum. Sesimin ulaştığı her yere. O zaman ne yapalım? Ramazan Çelik'le başladık. Ramazan Çelik'le devam edelim. Veli Erdem Karagülah onlar ardından. Ankaralı Coşkun 0507-380-067'den isteklerinizi, mesajlarınızı gönderin gelsin. Hayırlı cumalarınız olsun şimdiden.

0: Şimdi reklamlar.
1: Devrek İstik Baldır özel büyük fırsat.
2: Evinizi yenilemenin tam zamanı.
1: Seçili ürünlerde kaçırılmayacak indirimler sizi bekliyor.
2: %50'ye varan indirimler.
1: Mutfak masa takımlarında %15 indirim.
2: Seçili yataklarda %40'a varan indirimler.
1: Seçili köşe koltuk ve koltuk takımlarında %15 net indirim.
2: İstik Bal'de zam yok. 2025 fiyatlarıyla avantajlı alışveriş devam ediyor.
1: Üstelik seçili ürünlerde %40'a varan indirimler.
2: Koltuk takımları 36.340 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Kanepeler 13.999 liradan başlayan fiyatlarla.
2: Yatak odası takımları 50.545 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Yemek odası takımları 40.959 liradan başlayan fiyatlarla.
2: Devrek İstikbal olarak sizlere özel indirimlerin üzerine ek fırsatlar sunuyoruz.

0: Mahalle Kırıklar Caddesi No 7.
1: 0372 556 88 22 0372 556 87 63
0: Bayram Çınar, Erkan Çınar.
2: Reklamları dinlediniz.

42 yaptık. Demişler ki Emine damar var mı? Varsa istekleriniz gönderin gelsin son saatte. Damar isterseniz damar çalacağım. Hareketli isterseniz hareketli çalacağım. Yani son saatim karma olacak, bilginiz olsun. Çoğunluğa göre gideceğim. Varsa damar şarkılarınız tabii ki gönderebilirsiniz. Günaydın Emine Hanım, kolay gelsin. Ben İstanbul Esenyurt'tan Hakan Yılmaz. Sizden Hakan Altun'dan Bana Göresin şarkısını istiyorum. Size ve tüm Devrek FM dinleyen herkeslere gelsin. Hayırlı cumalar dilerim demiş. Hoş geldin, sefalar getirdin diyoruz. Biliyorsunuz Hakan da hafta sonu yayıncımız. 21-24 arası sizinle oluyor. Cumartesi, pazar. Sevgilerimizi, selamlarımızı iletelim. Alacağım bunu listeye. Ankaralı Coşkun papatya falı istenmişti dün. Çalamamıştım, onu çalacağım. Alican Erkal, oynalan hayat diyecek. Onun akabinde Erkan, Ertan, Erşan, tut ağacı desin. Haydi, ne zaman varsa damar istekleriniz, elinizi çabuk tutun. Evet, şöyle bir mesajım geldi, onu atlamak istemiyorum. Mevlüt Bey, Mevlüt Toprak, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız efendim? Biliyorum sen yoğun, beni dinliyorsun ama yoğun işlerinden dolayı mesaj atamıyorsun, dinliyorsun ama Hüsra Hanım'ıza da buradan sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Mevlüt Toprak ben demiş, hayırlı yayınlar Emine Hanım. Hayırlı cumalarınız olsun inşallah. Cengiz Kurtoğlu'ndan duyanlara duymayanlara rica ediyorum, sana bana Toprak ailesine gelsin demiş. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Toprak ailesine de sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Alacağım. Açılışı da Cengiz Baba'dan yapıyorum biliyorsunuz. Şöyle diğer mesajımıza da hemen bir bakalım. Merhaba Emine. Kolay gelsin. Ecrin Karaca'dan Kalbim Sustu Artık çalarsanız size ve tüm dinleyenlere gelsin. Sakarya'dan selamlar, saygılar demiş. Erol Bey hoş geldiniz.

getirdiniz, sefalar getirdiniz. Alacağım listeyi Sakarya'ya da sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Coktar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. O zaman ne yapalım? Ankaralı Coşkun papatya polu istenmişti dün. Hatta dediler ki özellikle sana gelsin demişler. Çok teşekkür ediyorum. Sabah sabah papatya gibi açtın demişler. Çok teşekkür ediyorum. Hatta dün mesajı okuyamamıştım. Bugün okudum. Varsa istekleriniz damara dair gönderin gelsin.

Yükselen Yıldızı Devrek FM sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 0

0: Devrek FM 93.0.
1: Şimdi reklamlar.
2: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri,

0: muhabbetindedir.
1: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları her türlü toplu yemek organizasyonları ve düğünlerinizi mükemmel kılmak için size rüya gibi bir mekanda hizmet veriyor. Albuzlar Düğün Salonları. Adres: Kayıkçılar Mevkii Çaycuma. İletişim: 0542 321 6037. Albuzlar Düğün Salonları.
2: Yakomoz Balık Restoran, birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda, salata ve bol çeşitli meze eşliğinde, üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomoz Balık Restoran, uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomoz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomoz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomoz Balık Restoran, Filyos Hisaroni Mahallesi, Çaycuma, Zonguldak. İletişim: 0536 615 71 61 0372 623 10 78. Yakomoz Balık Restoran. Serkan Köktürk.
1: Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim: 0541 488 4764. Kardelen Dondurma.
3: Nova Pide Börek Salonu.
4: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleriyle Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
3: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
4: Telefon 0501 737 67.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Bölgenin tek kral radyosu 93.0 Devrek FM. Batı Karadeniz'in yükselen sesi 93.0 Devrek FM.
7: Duygularınızda tercüman olan en güzel şarkılar Emine ile Dört Mevsim'de. Emine ile Dört Mevsim'de şimdi damar zamanı.

0: alayının.
1: Aç sesini kardeşim.

Ne dedi? Yalancı Bahar dedi. Aslında Cengiz Kurtoğlu'nun bu şarkısında her şeyi anlatıyor değil mi? Söze bile gerek kalmıyor. Her şeyi anlatıyor. Sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz Cengiz Kurtoğlu'na da. Rabbim ona uzun ömürler versin. Biliyorsunuz ben bir koyu bir Cengizciyim. Bir tarafım Cengizci, bir tarafım Ferdici. Ferdi Baba hayranıyım bir de. Yani iki tarafta. Biraz da Ferdicilik var tabii ki. Ferdi Baba'yı da rahmetle anıyoruz. Evet, Mevlüt Bey demişti ki duyanlara duymayanlara istemişti bu şarkıyı. Mevlüt Toprak ailesine sana bana gelsin demişti. İşte geliyor. Duyanlara duymayanlara, soranlara sormayanlara, ben onu çok seviyorum. Ne kadar güzel duygu değil mi? Seni seviyorum diyebilmek. Dünyaya sesini duyurup haykırmak çok güzel. Rabbim gerçekten samimi,

değer kıymet bilen insanlarla karşılaştırsın. Sevgiyi hak edenlerle karşılaştırsın. Samimi sevenlerle karşılaştırsın Rabbim herkesi diyelim. Hayırlı cumalarınız olsun şimdiden. Aldım listeyi. Duyanlara duymayanlara diyeceğim. Ferdi Baba da diyecek ki yüreğin taş olsa da. Müslüm Baba ne diyecek? Yaranamadım. Bir de Sinan Özen. İsteğimiz vardı bana aitsin. Poyraz dedi ki Emine seni şu anda dinliyorum. Sinan Özen bana aitsin şarkısı benden özel birine gelsin demiş. Gelsin bakalım. En güzel şarkılarımız Poyraz'a da gitsin. Mevlüt Bey'e gitsin. Erol Bey'e gitsin. Şu anda Samsun Terme beni dinliyor. Kırdar ailesine gitsin. Bir de beni... Hacer. Nihal. Ve kanka... Kankam Trabzon'dan geldi. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. Birazdan görüşeceğim seninle. O benim arkadaşım, sırdaşım, her şeyim. Songül'üm, kankam hoş geldin, sefalar getirdi. Birazdan yanına geleceğim, bir gün olsun. Onun akabinde, Sinan Özen akabinde de Erol Bey'in isteği vardı. Ecrin Karaca'dan. Kalbim sustu artık. Rabbim kimsenin kalbini susturmasın değil mi? Ben hiç araya girmeyeceğim. Şarkılarınızı peş peşe göndereceğim. Varsa da maristek şarkılarınız gönderin gelsin. Fatma senin isteğini gördüm. Birazdan okuyacağım. Bir gün olsun. Hoş geldin sen de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Devrek İstik Baldır özel büyük fırsat.
2: Evinizi yenilemenin tam zamanı.
1: Seçili ürünlerde kaçırılmayacak indirimler sizi bekliyor.
2: %50'ye varan indirimler.
1: Mutfak masa takımlarında %15 indirim.
2: Seçili yataklarda %40'a varan indirimler.
1: Seçili köşe koltuk ve koltuk takımlarında %15 net indirim.
2: İstik Bal'de zam yok. 2025 fiyatlarıyla avantajlı alışveriş devam ediyor.
1: Üstelik seçili ürünlerde %40'a varan indirimler.
2: Koltuk takımları 36.340 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Kanepeler 13.999 liradan başlayan fiyatlarla.
2: Yatak odası takımları 50.545 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Yemek odası takımları 40.959 liradan başlayan fiyatlarla.
2: Devrek İstikbal olarak sizlere özel indirimlerin üzerine ek fırsatlar sunuyoruz.
1: Sadece mağazamıza özel fiyatlar.
2: Dogu Home ürünlerinde büyük indirim.
1: Dogu Home ile stresi de, fiyatları da düşürdük.
2: Nevresim takımlarında seçili ürünlerde %40'a varan indirim.
1: Çeyiz setlerinde %45'e varan indirim.
2: Konforunuzu artıracak Dogu Home yastık ve yorganlarını keşfet.
1: Tek kişilik yorganlar online'a özel 699 lira.
2: Çift kişilik yorganlar online'a özel 849 lira.
1: En uygun yastıklar 569 liradan başlayan fiyatlarla.
2: Devrek İstikbal mağazası. Kalite, konfor ve şıklık bir arada.
1: Detaylı bilgi ve kampanyalar için mağazamıza bekliyoruz.
2: Yeni Mahalle Kırıklar Caddesi No 7.
1: 0372 556 88 22. 0372 556 87 63.
2: Bayram Çınar, Erkan Çınar.

Evet, yavaş yavaş vedaya giderken. Oy, uzun zaman sonra. Hoş geldin, sefalar getirdin diyoruz Ecem'e de. Günaydın Emine Hanım, nasılsınız, iyi misiniz demiş. Çok şükür, sizler nasılsınız? Valla sizi gördükçe daha çok iyi oluyoruz, mutlu oluyoruz. Hoş geldin, sefalar getirdin. Ben Ecem Uzun demiş, zaman... Uzun zamandan beri yoktum, biraz aksilikler oldu. Sizden bir şarkı istiyorum. Devrek Açık Cezaevinde olan Feyyaz Pasatlı'ya gelsin. Cevher Özelim diye bir şarkı var. Size ve Devrek FM ailesine gelsin. Saygılar demiş. Saygılar, sevgiler bizden efendim. Feyyaz'a da gitsin en güzel şarkılarımız. Hoş geldin Ecem. Rabbim kolaylık versin. Hayat zor değil mi? Rabbim herkesin yardımcısı olsun. Feyyaz Pasatlı'ya da buradan sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyorum. Ecem sen de hoş geldin, sefalar getirdin. Rabbim ne sıkıntınız varsa cuma hürmetine inşallah sıkıntılarınızı gidersin diyelim. Cevher Özelimsin desin onun akabinde. Benim çok güzel bir şarkım var. Aşkın Adı Sen diyelim. Bu da Ecem'den o zaman Feyyaz Pasatlı'ya gitsin. Tüm aşıklara gitsin, sevenlere gitsin. Onun akabinde Muazzez Ersoy, onun akabinde Volkan'ın uzun zamandır bir şarkısı var. Onu uzun zamandır çalmadım. Bugün içimden geçti. Unutmak mümkün mü? Volki'ye de sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz buradan. Bilmiyorum, Volki şu anda beni dinliyor mu ama... Ona da Rabbim kolaylıklar versin diyelim. O zaman ne yapalım? 3 şarkı sonrası veda için ben buralardayım.

Hafta sonu cumartesi pazar yokum biliyorsunuz. Pazartesiye kadar özlenmek dileğiyle diyelim. Dediğim gibi Balkan Taşkıran'ı unutmak mümkün mü? O şarkısıyla vedamı gerçekleştireceğim. Bu şarkımı da tüm dinleyicilerime hediye ediyorum. Yayın biter Emine gider. Sizi önce Rabbime sonra sevdiklerinize emanet ediyorum. O yüzünüzden gülüş hiçbir zaman solmasın. Gözünüzün ışığı gitmesin. Sizi önce Rabbime sonra sevdiklerinize emanet ediyorum. Güzel, huzurlu bir hafta sonu geçirin inşallah sevdiklerinizle. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a ısmarladık diyorum. Hayırlı cumalar olsun. Dualarınızda beni de unutmayın, olur mu? Pazartesi 10-12 ben yine buralarda olacağım. Bilginiz olsun. Artık 2 saat yayın yapacağım. Bunun da açıklamasını yapıyorum. 10-12 pazartesi Allah'tan bir şey olmazsa ben yine buralarda olacağım. Dediğim gibi sevin, sevilin. Başka bir şey demiyorum. Allah'a ısmarladık.

0: Zombie de Favana Bar, zombie de Favana Bar. Gözlerimdeki kişi ben olamam.
1: 93.0 Devrek FM.

0: reklamlar.
1: Ay Yıldız İnşaat ve Emlak. Daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çaycuma'da bir inşaat firmasından ötesi. Sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çaycuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çaycuma, Zonguldak. İletişim 0552 560 6713. 0552 560 6713. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız.
2: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında Devrek halkının hizmetindedir.
3: Aman dikkat!
4: Kış gelmeden kombi bakımlarınızı güvenilir şekilde Odabaş Kombi servisiyle yapıyoruz.
3: Kombi bakım, tamir, onarım ve petek temizliğini kaliteli bir şekilde yapıp kışa rahat sıcak girmenizi sağlıyoruz.
4: Ve yine arıtılmış su ile hayat daha berrak diyerek her marka su arıtma cihazlarınızın bakımını da temiz, hijyenik içinde yapıp temiz su içmenizi sağlıyoruz.
3: Tekirdağ'ın her yerine servisimiz vardır. Bir telefon kadar yakınız.
4: Adres: Tekirdağ Çerkezköy.
3: Telefon 0543 576 3467.
4: Recep Odabaş.
2: Devrek FM
5: 93.0. Devrek FM.

Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit

0: imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin, hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle. Ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067.
1: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek
2: FM. Sağlığınız bizim için önemlidir. Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nden duyurulur. Mesleki tecrübesi ve binlerce hasta deneyimiyle iç hastalıkları uzmanı Doktor Adem Kar, Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. İç hastalıkları tedavisinde ve her türlü probleminizde yeni nesil cihazlarımızla hastalarımızın her zaman hizmetindeyiz. Özel Devrek Işın Tıp Merkezi
3: 93.0

0: Devrek İstik Baldır özel büyük fırsat.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı.
0: Seçili ürünlerde kaçırılmayacak indirimler sizi bekliyor.
1: %50'ye varan indirimler.
0: Mutfak masa takımlarında %15 indirim.
1: Seçili yataklarda %40'a varan indirimler.
0: Seçili köşe koltuk ve koltuk takımlarında %15 net indirim.
1: İstikbalde zam yok. 2025 fiyatlarıyla avantajlı alışveriş devam ediyor.
0: Üstelik seçili ürünlerde %40'a varan indirimler.
1: Koltuk takımları 36.340 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Kanepeler 13.999 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Yatak odası takımları 50.545 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Yemek odası takımları 40.959 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal olarak sizlere özel indirimlerin üzerine ek fırsatlar sunuyoruz.
0: Sadece mağazamıza özel fiyatlar.
1: Dogu Home ürünlerinde büyük indirim.
0: Dogu Home ile stresi de, fiyatları da düşürdük.
1: Nevresim takımlarında seçili ürünlerde %40'a varan indirim.
0: Keyif setlerinde %45'e varan indirim.
1: Konforunuzu artıracak Dogu Home yastık ve yorganlarını keşfet.
0: Tek kişilik yorganlar online'a özel 699 lira.
1: Çift kişilik yorganlar online'a özel 849 lira.
0: En uygun yastıklar 569 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal Mağazası. Kalite, konfor ve şıklık bir arada.
0: Detaylı bilgi ve kampanyalar için mağazamıza bekliyoruz.
1: Yeni Mahalle Kırıklar Caddesi No 7.
0: 0372 556 88 22. 0372 556 87 63.
1: Bayram Çınar, Erkan Çınar.
2: 93.0 Devrek FM.

0: En mutlu günümüzden en zor günümüze araçlarımız elimiz ayağımızdır.
1: Her marka araçlarınız için doğru adres, Türkmen Otomotor özel yetkili servis ile aracınızın performansı %100 artacak.
0: Motor tamiri, şanzıman tamiri, diferansiyel tamiri, alt takım tamiri, baskı balata tamiri, araç muayene hazırlama, detaylı iç dış yıkama.
1: Kaporta boya, pasta cila işleri, kısaca her türlü otobakım ve onarım işlerinizde profesyonel ekibiyle ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
0: Fiyat almadan aracınıza bakım yaptırmayın.
1: Aracınızın bakımını uzman ellere emanet edin.
0: Bitmedi. Aracınıza komple boya 45 bin liraya yapıyoruz.
1: Ayrıca değerinde oto alım satım işleri de bizde.
0: Adres Başoğlu Kereste Karşısı Ankara Asfaltı, Devrek Zonguldak.
1: 0536 648 2102.
0: Türkmen Oto Motor Özel Yetkili Servis.
2: Yakomoz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda salata ve bol çeşitli meze eşliğinde üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomoz Balık Restoran uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomoz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomoz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomoz Balık Restoran, Filyos Hisaroni Mahallesi, Çaycuma Zonguldak. İletişim 0536 615 71 61 0372 623 1078. Yakomoz Balık Restoran. Serkan Köktürk.
3: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları her türlü toplu yemek organizasyonları ve düğünlerinizi mükemmel kılmak için size rüya gibi bir mekanda hizmet veriyor. Albuzlar Düğün Salonları. Adres: Kayıkçılar Mevkii Çaycuma. İletişim 0542 321 60 37. Albuzlar Düğün Salonları.
4: Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 47 64. Kardelen Dondurma.
1: Aman dikkat!
0: Kış gelmeden kombi bakımlarınızı güvenilir şekilde Odabaş Kombi Servisi'yle yapıyoruz.
1: Kombi bakım, tamir, onarım ve petek temizliğini kaliteli bir şekilde yapıp kışa rahat sıcak girmenizi sağlıyoruz.
0: Ve yine arıtılmış su ile hayat daha berrak diyerek her marka su arıtma cihazlarınızın bakımını da temiz, hijyenik içinde yapıp temiz su içmenizi sağlıyoruz.
1: Tekirdağ'ın her yerine servisimiz vardır. Bir telefon kadar yakınız.
0: Adres: Tekirdağ Çerkezköy.
1: Telefon 0543 576 34 67.
0: Recep Odabaş. Taksici Mehmet burada.
1: Tekin'le beraber hizmetinizde.
0: Taksici Mehmet.
5: Taksici Mehmet.
1: Tekin'le beraber Taksici Mehmet.
0: Şehir içi, şehir dışı.
1: Güler yüz, güvenli yolculuk, zamanında.

0: Hizmet.
1: Hayırlı günler diler.
0: 0537 237 46 18. Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
1: Doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
0: Ev işleri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
1: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
0: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
1: Adres Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak numara 27 Taksim C Devrek.
0: Telefon 0542 214 66 45.
2: Köfteci Selami. Çay Cuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres Ankara Asfaltı üzeri Bakacakkadı Beldesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 5732, 0372 532 7730. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
3: Devrek FM 93.0. Devrek FM. Boşu.

0: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok.

0: değil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin, hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067
1: 93.0 Devrek FM.

93.0 Devrek FM.

Son mektubunda diyorsun başım ağrıyor yüreğim sersem. Seni asarlarsa sensiz yaşayamam diyoruz. Yaşarsın yaşarsın. Yaşarsın karıcığım yaşarsın. Kara bir duman gibi dağılır hatıram rüzgarda. Yaşarsın karım. En fazla bir yıl sürer 20. asırlarda ölüm acısı. Ölüm. İpte sallanan bir ölüm. Ama bu ölüme bir türlü razı olmuyor gönlüm. Ama inan sevgilim zavallı birini kıllık siyah örümceğe benzeyen eli geçirecekse iyi boğazıma. Mavi gözlerinde korkuyu görmek için boşuna bakacaklar ağzıma. Ben alacakaranlığında son sabahımın ve seni düşüneceğim karım. Ve yalnız yarım kalmış bir türkünün acısını toprağa.

ilk adımında ve bir şalgam gibi koparmıyorlar henüz kocanın kellesini. Haydi bunlara boş ver, bunlar uzak ihtimal. Paran varsa eğer bana bir fanila bir de don al.

0: reklam var.
1: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları.

0: 2 Çaycuma. İletişim 0542 321 6037. Albuzlar Düğün Salonları.
1: Yakomuz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda, salata ve bol çeşitli meze eşliğinde, üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomuz Balık Restoran uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomuz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomuz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomuz Balık Restoran, Filyos Hisarönü Mahallesi, Çaycuma, Zonguldak. İletişim 0536 615 71 61 0372 623 10 78. Yakomuz Balık Restoran. Serkan Köktürk.
0: Ay Yıldız İnşaat ve Emlak. Daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çaycuma'da bir inşaat firmasından ötesi. Sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çaycuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çaycuma, Zonguldak. İletişim 0552 560 6713. 0552 560 6713. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız. Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma. Köfteci Selami. Çaycuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres: Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çaycuma, Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 5732 0372 532 7730. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
2: Taksici Mehmet burada.
3: Tekin'le beraber hizmetinizde.
2: Taksici Mehmet.
4: Taksici Mehmet.
3: Tekin'le beraber Taksici Mehmet.
2: Şehir içi, şehir dışı.
3: Güler yüz, güvenli yolculuk, zamanında hizmet.
2: Hayırlı günler diler.
3: 0537 237 46 18. Taksici kasatiraz, acelem var benim. Aman dikkat!
2: Kış gelmeden kombi bakımlarınızı güvenilir şekilde Odabaş Kombi servisiyle yapıyoruz.
3: Kombi bakım, tamir, onarım ve petek temizliğini kaliteli bir şekilde yapıp kışa rahat sıcak girmenizi sağlıyoruz.
2: Ve yine arıtılmış su ile hayat daha berrak diyerek her marka su arıtma cihazlarınızın bakımını da temiz, hijyenik içinde yapıp temiz su içmenizi sağlıyoruz.
3: Tekirdağ'ın her yerine servisimiz vardır. Bir telefon kadar yakınız.
2: Adres: Tekirdağ Çerkezköy.
3: Telefon 0543 576 3467.
2: Recep Odabaş. En mutlu günümüzden en zor günümüze araçlarımız elimiz ayağımızdır.
3: Her marka araçlarınız için doğru adres, Türkmen Otomotor özel yetkili servis ile aracınızın performansı %100 artacak.
2: Motor tamiri, şanzıman tamiri, diferansiyel tamiri, alt takım tamiri, baskı balata tamiri, araç muayene hazırlama, detaylı iç dış yıkama.
3: Kaporta boya, pasta cila işleri, kısaca her türlü oto bakım ve onarım işlerinizde profesyonel ekibiyle ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
2: Fiyat almadan aracınıza bakım yaptırmayın.
3: Aracınızın bakımını uzman ellere emanet edin.
2: Bitmedi. Aracınıza komple boya 45 bin liraya yapıyoruz.
3: Ayrıca değerinde oto alım satım işleri de bizde.
2: Adres Başoğlu Kereste Karşısı Ankara Asfaltı, Devrek Zonguldak.
3: 0536 648 2102.
2: Türkmen Oto Motor Özel Yetkili Servis.
4: Devrek FM 93.0 Devrek FM.

olmuş böyle şeyler her zaman. Yaptığımız insanlıklar uğramaz mı zor zaman? Genellikle bizi bulur söylemesi zor olan.

0: Sağlığınız bizim için önemlidir. Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nden duyurulur. Mesleki tecrübesi ve binlerce hasta deneyimiyle iç hastalıkları uzmanı Doktor Adem Kar, Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. İç hastalıkları tedavisinde ve her türlü probleminizde yeni nesil cihazlarımızla hastalarımızın her zaman hizmetindeyiz. Özel Devrek Işın Tıp Merkezi.
1: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067.
2: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek
3: FM. 93.0 Devrek FM.

0: Devrek İstik Baldır özel büyük fırsat.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı.
0: Seçili ürünlerde kaçırılmayacak indirimler sizi bekliyor.
1: %50'ye varan indirimler.
0: Mutfak masa takımlarında %15 indirim.
1: Seçili yataklarda %40'a varan indirimler.
0: Seçili köşe koltuk ve koltuk takımlarında %15 net indirim.
1: İstik Bal'de zam yok. 2025 fiyatlarıyla avantajlı alışveriş devam ediyor.
0: Üstelik seçili ürünlerde %40'a varan indirimler.
1: Koltuk takımları 36.340 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Kanepeler 13.999 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Yatak odası takımları 50.545 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Yemek odası takımları 40.959 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal olarak sizlere özel indirimlerin üzerine ek fırsatlar sunuyoruz.
0: Sadece mağazamıza özel fiyatlar.
1: Dogu Home ürünlerinde büyük indirim.
0: Dogu Home ile stresi de, fiyatları da düşürdük.
1: Nevresim takımlarında seçili ürünlerde %40'a varan indirim.
0: Çeyiz setlerinde %45'e varan indirim.
1: Konforunuzu artıracak Dogu Home yastık ve yorganlarını keşfet.
0: Tek kişilik yorganlar online'a özel 699 lira.
1: Çift kişilik yorganlar online'a özel 849 lira.
0: En uygun yastıklar 569 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal mağazası. Kalite, konfor ve şıklık bir arada.
0: Detaylı bilgi ve kampanyalar için mağazamıza bekliyoruz.
1: Yeni Mahalle Kırıklar Caddesi No 7.
0: 0372 556 88 22. 0372 556 87 63.
1: Bayram Çınar, Erkan Çınar.
2: 93.0 Devrek FM.

Efendim 93.0 Devrek efendisiniz. Bendeniz Ferdi ile beraber şöyle kısa bir yayın alalım dedik. Güllü öğrettin bana diyor. Bu güzel parçamız teknikerimiz İnanç Bey'e gelmiş olsun. Ve yine radyomuzun imtiyaz sahibi Recep Bey'e de gelmiş olsun bu güzel parça. Sensiz yaşamayı da öğrettin bana. Güzel bir eser değil mi?

0: 66.45.
1: En mutlu günümüzden en zor günümüze araçlarımız elimiz ayağımızdır.
0: Her marka araçlarınız için doğru adres, Türkmen Otomotor özel yetkili servis ile aracınızın performansı %100 artacak.
1: Motor tamiri, şanzıman tamiri, diferansiyel tamiri, alt takım tamiri, baskı balata tamiri, araç muayene hazırlama, detaylı iç dış yıkama.
0: Kaporta boya, pasta cila işleri, kısaca her türlü otobakım ve onarım işlerinizde profesyonel ekibiyle ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
1: Fiyat almadan aracınıza bakım yaptırmayın.
0: Aracınızın bakımını uzman ellere emanet edin.
1: Bitmedi. Aracınıza komple boya 45 bin liraya yapıyoruz.
0: Ayrıca değerinde oto alım satım işleri de bizde.
1: Adres Başoğlu Kereste Karşısı Ankara Asfaltı, Devrek Zonguldak.
0: 0536 648 2102.
1: Türkmen Oto Motor Özel Yetkili Servis.
2: Ay Yıldız İnşaat ve Emlak. Daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çaycuma'da bir inşaat firmasından ötesi. Sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çaycuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çaycuma, Zonguldak. İletişim 0552 560 67 13. 0552 560 67 13. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız.
3: Devrek FM 93.0. Devrek FM.

93.0 Devrek FM'de Tarkan Yap Bir Güzellik adlı eseriyle sizlerleydi. Ardından güzel bir şöyle hareketli bir parça ayarlayalım değil mi? Günün bu sıcaklığını güzel bir hareketli eser ile atalım diyorum bence. İnanca gelmiş olsun. Artık şansına ne çıkarsa.

0: Binlerce hasta deneyimiyle iç hastalıkları uzmanı Doktor Adem Kar, Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. İç hastalıkları tedavisinde ve her türlü probleminizde yeni nesil cihazlarımızla hastalarımızın her zaman hizmetindeyiz. Özel Devrek Işın Tıp Merkezi.
1: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
2: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin, hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle. Ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067
3: 93.0 Devrek FM.

0: reklamlar. Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında Devrek halkının hizmetindedir.
1: Ay Yıldız İnşaat ve Emlak. Daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çaycuma'da bir inşaat firmasından ötesi. Sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çaycuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çaycuma, Zonguldak. İletişim 0552 560 6713. 0552 560 6713. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız.
2: Aman dikkat!
3: Kış gelmeden kombi bakımlarınızı güvenilir şekilde Odabaş Kombi servisiyle yapıyoruz.
2: Kombi bakım, tamir, onarım ve petek temizliğini kaliteli bir şekilde yapıp kışa rahat sıcak girmenizi sağlıyoruz.
3: Ve yine arıtılmış su ile hayat daha berrak diyerek her marka su arıtma cihazlarınızın bakımını da temiz, hijyenik içinde yapıp temiz su içmenizi sağlıyoruz.
2: Tekirdağ'ın her yerine servisimiz vardır. Bir telefon kadar yakınız.
3: Adres: Tekirdağ Çerkezköy.
2: Telefon 0543 576 34 67.
3: Recep Odabaş.
0: Devrek FM
4: 93.0. Devrek FM.

0: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
1: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
2: Nergis de Biz Bize.
3: Dostluğun sesi sizin sesiniz.
4: Sizin yeriniz burası.
3: Sizin yeriniz burası.
5: Devrek FM 93.0.

Efendim gecikmeli de olsa haftanın son günü son programında yine yeniden saatlerimiz 16.30'u gösterirken Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız katkılarıyla birlikteliğimiz saatler 18'i gösterene kadar devam edecek efendim. Efendim benden kaynaklı ufak bir teknik arıza dolayısıyla yarım saat geç giriş yaptık programa. Bu yüzden yarım saate geç bitireceğiz Allah'ın izniyle inşallah. 18.30'u gösterene kadar. Birlikteliğimiz devam edecek. Mesajlar da oldukça yoğunlaşmış bir şekilde beni bekliyor. Hemen yer verelim değerli mesajlarınızla efendim haftanın son gününde. Bugün program yok mu demişler. Varım varım geldim buradayım. Nergis kızımız selam. Türkiye'den Kadir adı güzel. Bize Cengiz Kurtoğlu'ndan okul yılları şarkısını. Eşim Nurhan, kızım Kardelen ve Volki'ye gelsin. Teşekkür ederim. Canlı yayında türkü söylemek istiyorum. Yardımcı olur musunuz? Teşekkür ederim kızımız demiş. Tabii ki canlı canlı telefon bağlantı konuğu alırız. İnşallah ilerleyen zamanlarda güzel bir türkü söylersiniz. İyi akşamlar ben B3 koğuşundan demişler. Doğan Çakar, namı değer Sülün. Tüm cezaevi sakinlerine B9 koğuşuna özellikle de A1 koğuşunda yatmakta olan Yarenime bu şarkı armağan olsun. Uygar Doğanay'dan Mavi Durak. Çarşamba günü görüşmek üzere demişler efendim. Peki merhabalar iyi yayınlar diliyorum. Zonguldak Beycuma kapalı cezaevi B3 koğuşunda yatan kardeşimiz Burak Genç için karar vermek zor. Ahmet Kaya şarkısını istiyoruz. Ailesi olarak onu çok seviyoruz. Teşekkür ediyoruz demişler efendim. Yayınımız yarım saat gecikmeli başladı ama yarım saatte gecikmeli biter inşallah. Merhabalar Nergis abla hayırlı yayınlar. Ben Beycuma kapalı A1 koğuşundan Ceren demiş. Ceren hoş geldin tüm kader mahkumlarına selam olsun. Karadeniz Ereğli'den Mustafa ulaşmış. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Beycuma kapalı A1 koğuşunda bulunan eşim Ceren için sizden istek ricam var demiş. Mustafa gün geceden sen diye şarkısını eşim için istiyorum. Canım eşim seni çok seviyorum. Allah'a emanetsin diye de mesajında hemen iletmiş efendim. Biz de çar çabuk hızlı bir şekilde mesajları ilettik. Gecikmeli

0: Başladığımız için özür diliyorum ben. Şimdi güzel bir eserle devam etsin programımız. Seni sevmediğim yalan desin imparator. Daha sonra hem gerek mesajlarınızla gerekse istek eserlerinize ben burada olmaya devam edeceğim. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız katkılarıyla efendim. Devrek efendim WhatsApp hattım ücretsizdir. Aktif bir şekilde hizmetinizde 0507-380-067. 0507-380-067'den sizin kızınız, sizin programınız, sizin yeriniz, bendeniz Nergis'le biz bizeye ulaşabilirsiniz. Buyurun efendim.
1: Nergis'le biz efendim.

0: Bazen insanlar öfke halinde, kriz anında sevdiği bir insana seni sevmiyorum diyebiliyor. Ya da toplum baskısı nedeniyle. İşte imparator da burada bir itirafta bulundu. Dedi ki yalan, seni sevmediğim yalan. Devrek FM frekansında her birinize armağanım oldu efendim. Nazar boncuklarınıza ihtiyacım var çünkü Nergis'le Biz Bize olarak en çok dinlenen program olduğundan dolayı linklerde sıkıntılar yaşanmaya başladı. Nazar boncuklarını az mı gönderiyorsunuz bana? Bak küserim, yarım saat geciktik ama programa. Merak etmeyin, telafisini yapacağız. Yarım saatte geç bırakacağız programı Allah'ın izniyle.
1: Nergis'le Biz Bize.
0: Sıkıntıyı giderdik efendim. Değerli teknikerimiz Polat Bey'e çok teşekkür ediyorum beni sizinle tekrardan buluşturduğu için. Şöyle mesajlarımıza bakalım hemen. Selam Nergis Çiçeğim. Burada da buldum seni. İyi yayınlar, güzel dileklerimle güzel yürekli ruhtaşıma sevgiler demiş. Serap, nazar boncuğuna çok ihtiyacım vardı. Güzel Diyarbakır'ıma selam olsun. Evet, ben öğleden sonraları da buradayım Serapcığım. 16 ile 18 saatler arası hafta içi her gün beni bulduğuna sevindim. Bakın ruhtaşlarım beni isteyince nasıl buluyorlar?
1: Devrek FM 93.0.
0: Ta Diyarbakır'dan gelmiş Devrek stüdyolarına değerli ruhtaşım. Diyarbakır'ıma selam olsun buradan. En güzel eserler Diyarbakır'a da gidiyor. İyi yayınlar Nergis abla, ben Bey Cuma Dinlenme Tesisi Devrekli Dursun Eğri Yer. C2 Koğuşundan Can abim Naşit Mandıracı, Şahan Baran Tezelli, Serkan Kefes, Has Toprağım Akın Aksoy'a ve dostum Gökhan Gelmişoğlu'na selamlarımı gönderiyorum. Sıradaki şarkı Mutfakçılar grubuna gelsin demiş. Gelsin efendim, en güzel eserlerimiz. Tüm kader mahkumlarına da armağanımız oluyor. Merhaba, ben Emma. Emma, hoş geldin. Zonguldak Açık Cezaevinde yatmakta bulunan çok sevdiğim Özkan Kahveci'ye Ebu Gündeş'ten Kurşun Adres Sormaz Ki şarkısını yollamak istiyorum. Ona bu mesajım giderse çok sevinirim. Bana ulaşmasını umuyorum demiş. Umarım dinliyordur. Umarım ulaştırmışsındır Emma'cığım. Tüm kader mahkumlarına tez zamanda kavuşun inşallah. İyi akşamlar dilemişler efendim. Kim dilemiş? İsmini vermemiş. Hayırlı akşamlarınız olsun. Akşam oldu değil mi? Şaka maka derken. Ama biz akşam da olsa ümidimizi hiçbir zaman hiçbir koşulda yitirmeyeceğiz Orhan Baba'nın Ümit şarkısında olduğu gibi. Ümit şarkısı sizlerle buluşsun. Daha sonra ben burada olmaya devam edeceğim. Devrek FM WhatsApp attım ücretsiz. Hizmetinizde aktif bir şekilde. 0507-380-067. Bugün tüm esnafıma bol kazanç. Tüm şoförlerime kazasız belasız yolculuklar. Tüm ruhtaşlarıma, ayrı kalan seven yüreklere tez zamanda kavuşmalarını diliyorum. Ve bu mübarek cuma günü dualarda buluşalım. Ümit şarkısıyla beraber.

0: aşka nasıl?
1: Nergis'le biz bize. Nergis'le biz bize Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
2: Nergis'le biz bize Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
3: Efendim, güzel bir Orhan Baba eseri, Ümit şarkısı. Ümitsiz kalan tüm ruhtaşlarıma armağanım oldu. Harika bir eserdi. Kulaklarımızın pasını sildik yine. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız katkılarıyla birlikteliğimiz devam ediyor. Efendim, Çay Cuma'nın iş insanlarından değerli Selami Albuzlu, namı diğer Köfteci Selami ulaşmış. Gönder gelsin demiş. İzzet Altınmeşe'nin Kibarım eserini istemişti bizden. O güzel eser şimdi radyonuzda olacak. Daha sonra hem mesajlarla hem sizlerden gelen duygu düşüncelerle hem de Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız katkılarıyla birlikteliğimiz devam edecek. Bugün dediğim gibi yarım saat geç gideceğim, cezalıyım.
4: Devlet efendim 93.0.
3: Hemen 18 olunca kapatmayacağım radyoları. Hatta bir saat bile geç gidebilirim. Benden sonra değerli yayın müdürümüz Ferdi Tosun yayında olacak. Ferdi ile duygu treni sizlerle olacak. Sizleri onun programına hazırlamış olacağım efendim. Çünkü bugün yarım saat geç açtık. Olmadı böyle değil mi?
4: Devrek efendim.
3: Zaten yetmiyordu.
4: Bizse biz size.
3: Hayır, nerede böyle çok dinlenen bir program olsa, ne zaman böyle bizim program pik yapsa bir yerlerden bir şeyler oluyor. Ondan sonra hep ben diyorum ya, sevmeyin beni, günahım ben.
4: Devrek efendim. Bizse biz size.
3: O yüzden nazar boncuklarınıza, dualarınıza çok ihtiyacım var. Ne olur ruhtaşım. İzzet Altınmeşe kibarım diyecek. Değerli Selami Albuzlu, Köfteci Selami çalışanlarına ve benden tüm ruhtaşlarım armağanım olsun. İzzet Altınmeşe sizlerle.
4: Nergis'le Devrek FM 93.0.

0: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
1: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
2: Tanıtıcı reklam.
0: Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çay Cuma'da bir inşaat firmasından ötesi, sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çay Cuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çay Cuma Zonguldak. İletişim 0552 560 6713. 0552 560 6713. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız.
3: Devrek FM 93.0.

Evet, kurşun adres sorar mı? Sormaz tabii. Ebru Gündeş de bu güzel eseri çok güzel yorumlamış. Hakkını vermiş eserin. Her birinize adrese teslim olarak gitsin kurşun adres sormasa da. Saatlerimizi neredeyse 17 yapacağız efendim. Birlikteliğimiz 18'e kadar devam edecekti ama ben yarım saat böyle geç kalan bir öğrenci pozisyonunda yarım saat geç bitireceğim yayını. Alma verme dengesini unutmamak lazım. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla saatler 18.30'u gösterene kadar biz bize olacağız. Daha sonra

0: Yavaş yavaş sizi Ferdi ile Duygu trenine doğru yolcu edeceğim efendim. Gelen mesajlar var, hemen değerlendirelim. Ednan Kuştul ulaşmış efendim İstanbullardan. İstanbul'a selam olsun. Hoş geldin Ednan Kuştul. Merhabalar Nergis Sultan. Yandan hemşerin Mehmet'le beraber o ağacın altındayız demiş. Hangi ağacın altındasınız? Ve benim hemşerim Mehmet kim oluyor bilemedim şu an. Çok hemşerim var Mehmet. O ağacın altındayız. Biz de bir Esengül hekimi, sana çok dua edeceğim saygılarımla demiş. Çok teşekkür ediyorum, eksik olma bil mukabele. Hemşerin dediğim Kastamonulu demiş. Aa, Kastamonulu tabii benim hemşerim sayılır. Hepsi hemşerim oluyorlar. Mehmet. Bak sana bu defa kesin söylüyorum. Kuş uçtu uçacak Mehmet. Aklını başına devşir anacığım. Başkası kapacak Mehmet.
1: 93.0.
0: Kastamonulu ruhtaşlarıma da selamlar olsun efendim. Ay çok güzel, Diyarbakır'dan çok güzel dilekler geldi yine. Rabbim Nergis çiçeğimi demiş, nazarlardan kem gözlerden korusun. Yolu aydınlık bereketli olsun inşallah. Yüreği güzel ruhtaşım demiş nazar boncuklarıyla. Ve şu anda an itibariyle ezan okunuyor. Şarkıya giriş yapmayacağım ve bu ezanda, bu duaya hepimiz amin diyelim. Her birimiz için tabii ki. Ruhtaşım Müslüm Baba'dan damla damla rica ediyorum. Bu biz bizeye gelsin demiş yine nazar boncuğuyla. Tabii ki güzel bir Müslüm Baba eseri damla damla sizlerle buluşacak. Aynı zamanda Ednan Kuştul Müslümcüdür efendim. Ona da gidecek bu güzel eser İstanbul'a. Ramazan Koca ulaşmış bizlere. Devrek Kabacaköyü Merkez Mahallesi'nden. Hayırlı yayınlar diliyorum Nergis demiş. Nergis Hanım, yayınlarınızı severek takip ediyoruz demiş. Çok teşekkür ediyorum efendim. Eksik olmayın. Eşimle beraber şu anda Bahçe Kamelya'da kahvemizi içtik. Ayıp olmasın, her gün takip ediyoruz demiş. Estağfurullah, her gün yazın. Her gün yazın. O mesaj yazan elleriniz dert görmesin, ne güzel. Eşler beraber dinliyorlar beni. Rabbim sevginizi daim kılsın inşallah. Atilla Kaya'dan adını yazdım yollara eserini çalarsanız memnun olurum. Devrek efendim dinleyenlerine gelsin. Tabii ki kendime, sevgili eşime gelsin. Size de gelsin. Teşekkür ederim tekrardan. Hayırlı yayınlar dilerim demiş. Ay ne güzel bir manzara. Radyosu yanında. Kahvesi yanında, arabası ve yeşilin birçok tonu eşiyle beraber. Kulaklar Devrek efendim, Nergis'le biz bize de. Daha ne olsun? Bence bugünler çok güzel günler. Nergis'le biz bize. Ama hayatımızda kimi zaman dönem dönem hepimizin aynı anda çok iyi günler yaşadığı söylenemez değil mi? Hepimiz zaman zaman zor zamanlardan geçeriz. Derviş'e sormuşlar, zor zamanlardan geçerken ne yapmalıyız? Derviş demiş ki sonsuza dek sürmeyeceğini bilmeli, imtihan olduğunu düşünmeli, daha kötüsü olmadığı için dua etmeli, yanında olmayanları, o kötü süreçte yanında olmayanları da terk etmeli demiş derviş. Neredeyse biz bize. Biz bize olmayanları terk edelim. Ben de vaktiyle çok zor günler geçirdim. Tabii ki siz bilemezsiniz hiçbir zaman. Kimse kimsenin zor günlerini bilemez. Hep böyle sahne önünü görürsünüz ama sahne arkasında neler olduğunu tahmin bile edemezsiniz. Öyle değil mi? İcel Aydın'ın dediği gibi çok zor zamanlar geçirdim vaktiyle. Alemde.
2: Den önce söylenmiş sözlerin haklılığına kızdığım oldu zamanında. Ama inandığımda. Ömrümde her şarkı başka bir kapı açtı. Bu şarkı

Şarkı tuttum sevgilim. Bir kapı açtım ikimize. İkimiz çokmuşuz meğer bu resme. Kapatmadan bu kapıyı yine de bu yaralar bereler sana

Benim de kanattıklarım vardı elbet. Ezdiğim kumlar ve geçtiğim yollar hala gölgemi taşıyorlar. Hani demiştim ya en başında, ne ayrılıklar, ne aşklar, ne başlangıçlar diye. Yani...

0: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
1: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
2: Nergis de Biz Bize.
3: Devrek FM 93.8.

0: ise biziz.
1: Devrek FM 93.0.
2: Sizin yeriniz burası.
3: Sizin yeriniz burası.
2: Dostluğun sesi sizin sesiniz.
0: Nergis'le biziz.

0: En damar şarkılarla hayata küsme. Nergis'i dinle.
1: Nergis'le Biz Bize devam ediyor.
2: Nergis'le Biz Bize.
3: Evet. Herkes sevemez. Herkes sevdiğinin arkasında duramaz. Herkes sevdiğine sahip çıkıp onu tüm kötülüklerden koruyamaz. Sevmek yürek ister, sevmek insanlık ister. Sevmek fedakarlık ve aynı zamanda hoşgörü ve vefa ister efendim. Her seni seviyorum diyen aslında dilin kemiği yok, söyler durursun. Ama önemli olan göstermiş olduğu eylemlerdir. Sevmek senin neyine arkadaş, Müslüm Baba da çok güzel seslendirmiş bu güzel eseri. Kendisini rahmetle analım. Nurlar içinde yatsın inşallah bu Müslüm Babamızın bu güzel eseri de. Her birinize armağanım olsun efendim. Saatlerimizi 17-12 yaptık. Gelen mesajlar var, hemen değerlendireceğim ama öncesinde bugün cuma, çay cumanın cuması değil mi? Cumaya gittiniz mi? Neler yapıyorsunuz? Şu an çombüsler yolcu dolu. Tabii ki annelerimiz, babaannelerimiz, anneannelerimiz hepsi pazara gidiyor. Pazar alışverişlerini yapıyor. Çay cuma, cuma köprüsü inanılmaz kalabalık ve şu anda çombüs şoförleri bana kulak veriyorlar. Tüm yolculara selam olsun. Az önce Cemre aradı yine Nergis'le biz bize. Çombüs aracında diyor. Benim fon müziğimi duymuş kendisi ve her duyuşta da bana iletiyor efendim. Çok teşekkür ediyorum Çombüs kaptanlarıma, beni hiçbir zaman hiçbir yerde yalnız bırakmadıkları için.
1: Devrek efendim.
3: Hazır çay cumanın cuması demişken size ben bir çay kahve molası verebileceğiniz bir adresi takdim etmek istiyorum. Tabii ki çay cumanın gururu Ay Yıldız İnşaat ve Emlak efendim. Yeni Atatürk Bulvarı'nda Çaycuma merkezde ofisi. Gidin o yeni projelerinden haberdar olun. Çaycuma Pehlivanlar Mahallesi'ndeki projeleri, Karalar Mevki, yeni emniyet yanı, yine keza belediye yanı projesinde de inanılmaz ultra lüks daireler, alttan ısıtmalı ve Karalar Mevki'ndeki villaları, bir de onun üstüne efendim ne yapmış? Gitmiş Zonguldak'ın incisi olarak adlandırılan Kozlu'yu hepimiz biliriz. Zonguldak Kozlu'da deniz manzaralı inanılmaz lüks apartmanı projesi sıfırdan temelden sizlere takdim.

0: mi diyor efendim. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız. Gidin bugün madem cuma, madem cumalara gidiyorsunuz, cumalarda işiniz var, o zaman hemen değerlendirin bugünü ve haberdar olun efendim. Kendisiyle iletişim kurmak için Ay Yıldız İnşaat ve Emlak iletişim numarası 0552 560 6713. Sizleri saraylarda yaşatacak, saraylarda.
1: Devrek efendim 93.0.
0: Şöyle mesajlarımıza bakalım. Merhabalar, benim 3 hakkım kaldı. Bugün 3'ünü çalar mısınız? Önden söyleyeyim dedim demiş. Kimsin? Senin hakkın bende bitmez. Bizim programımız ücretsiz. Ücretsiz istek eserlerde bulunabilir. Bu eserleri de sevdiklerinize, sevenlerinize armağan edebilirsiniz. Buradan söylemiş olalım değerli ruhtaşıma. Hakkın sonsuz. 3 hakkın kalmadı. Sonsuz bir hakkınız var Nergis'le biz bize de.
1: Devrek efendim 93.0.
0: Merhabalar Nergis Hanım, ben Kesik Ahmet demiş. Kesik Ahmet hoş geldin, sefalar getirdin. Sıradaki şarkıyı Nur Ekmek Fabrikası kardeşim Ayhan Kaymaz için çalarsanız memnun oluruz demiş. Tabii ki en güzel eserler Nur Ekmek Fabrikası Ayhan Bey'e ve onun nezdinde tabii ki Kesik Ahmet'e de armağan ediyoruz efendim. İyi yayınlar Nergis Hanım demiş. Radyodan Devrek efem dinleyemiyorum demiş. Neredesin? Olsun, bizim internet üzerinden de çok dinleyicimiz var. Dünyanın dört bir yanından dinleyenlerimiz var. Evet, konumunuzla ilgili olabilir ya da bazı teknik hatalardan olabilir. Ama dediğim gibi bakın, Diyarbakır'dan ruhtaşım başka bir frekansta daimi dinleyicimdi. Tutmuş beni ta Devreklere kadar gelmiş, Devrek'te buldu. Yani isteyen ruhtaşım beni her yerden her şekilde bulup dinleyebiliyor. Bunun için ayrı gurur, onur duyuyorum. Siz de beni madem öyle internet üzerinden dinlerseniz. Sevenleri kim ayırabilir ki yani? Değil mi ama?
1: Neredeyse Devrek efendim 93.0.
0: Biz bütün teknik arızalara bazen tabii ki mesela ben bugün yarım saat geç giriş yaptım programa ki benden kaynaklı olmakla beraber, o yüzden yarım saat uzatacağım programı, alma verme dengesini asla unutmuyoruz. 18.30'da sona erdireceğiz programımızı değerli dinleyenlerim, ona göre 18'de bitirmeyeceğim yani, hadi eyvallah demeyeceğim. İyi de olacak bir yerde ya. Yetmiyordu süremiz.
1: Demek efendim 93.0.
0: İşte gerçek sevgilerden bahsettik. İşte gerçekten her insanın sevemeyeceğinden bahsettik. Yani bir anlık öfkeyle insanları diğer canlılardan ayıran en büyük özelliklerden bir tanesi de öfke kontrolüdür, değil mi? Öfkeleniriz yani bazen. Hani bir pire için yorgan yakanlar her zaman kaybedenlerdir. Asıl kazananlar öfkesine rağmen frene basıp sakince ortalığın durulmasını bekleyenlerdir. Onlar gerçekten kazanıyor. Öfke halinde öfkenizi kontrol edin efendim. Yoksa geri dönülmez yollara sapabilirsiniz. Gizem Kara ne dedi? Sen yanlış yaptın. Beraber dinleyelim efendim.
1: Ne?
0: Buyurun.
1: Biz Devrek efendim 93.0.

0: Nergis'le Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
1: Nergis'le Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
2: Devrek FM 93.0.
3: Nergis'le Biz Bize.
4: Güzel eserlerle birlikteliğimiz devam ediyor efendim. Saatleri 17.30 yaptık neredeyse ama merak etmeyin 18'e kadar değil, 18.30'a kadar biz bize olacağız. Yarım saat röterli giriş yaptık yayına. 18.30'u gösterene kadar biz bizeyiz değerli dinleyenlerim. Birbirinden güzel eserler ve sizlerden gelen kıymetli mesajlarla. Diyarbakır'ımız ulaşmış, devreye kadar gelen canım ruhtaşım Serap ulaşmış efendim. Ruhtaşım, senden bir ricam daha var. Diyarbakır yoluna bu sevdalar boşuna dinletirsen çok sevinirim. Bu da ruhtaşım Nergis çiçeğim ve bana gelsin demiş nazar boncuklarıyla. Biraz da halay çekek demiş. Vallahi çekek. Bana uyar. Biz bizeyiz şurada canım. Hani her zaman yurdun dört bir yanından soruyorlar bana. Senin programının formatı nedir? Normalde her programın kendine ait bir formatı vardır. Bu gerek arabesk olur, slav olur, pop olur. Ben diyorum ki benim bir formatım yok. Niye? Biz bizeyiz. Biz bize her şeye, her şekle, her ruha bürünebilen... Her duyguyu yansıtabilen bir program efendim. O yüzden halay da çekeriz, oyun havası da yaparız. Yaparız vallahi, haftanın son günü bugün.
2: Devrek FM 93.0.
4: Teşekkür ediyorum. Hatırlattığın iyi oldu. Diyarbakır yoluna da bu sevdalar boşuna. Ney boşuna, ney boşuna. Efendim, birbirinden güzel eserler Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız katkılarıyla devam ediyor. Mesajlara birazdan geri dönüş yapacağım değerli ruhtaşlarım, gecikmeyelim, bir saatimiz var. Dolu dolu bir saatimiz var, yaşasın. 0507-380-067'den anlık ulaşabilirsiniz efendim. Efendim, Kesik Ahmet ulaşmış, demiş ki Ömer sahilden ey vefasız çalarsanız çok sevinirim ben Kesik Ahmet. Ayhan Kaymaz kardeşime bana hediye etti, size de gelsin Nergis Hanım demiş, çok teşekkür ediyorum. Ey vefasız da birazdan yayınlayacağız ama ya nerede iyi insan var, nerede başarılı insan var, nerede vizyonlu insan var, herkes oraya doğru yönelir değil mi? Mutlaka bir eleştiri ya da bir moral bozukluğu yaratmak adına ya da bir yerlerden bir çatlak bulup hemen içeriye sızmaya çalışırlar. Niye? Çünkü sizin motivasyonunuzu bozmaya ve gerçekten başarınızı alttan alttan kıskanmaya devam ederler. Bunlar çile mi dert mi bilemedim ama ve lakin güzel bir eser sizlere gelsin. Beni yerden yere vurup durmayın. Hangi yana kaçsam peşimdesiniz. Bir bütün olmuş içimdesiniz. Yahu suçum nedir benim? Ne istersiniz? Beni yerden yere vurup durmayın.
3: Nergis'le biz bize.
2: Devrek FM 90.

0: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
1: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
2: Hadi bakalım toparlanalım. Bu sevdalar boşuna. Aylin Demir delelim diyecek. Biraz da halay çekelim demiştiniz. Buyurun efendim. Devrek FM'de Nergis'le biz bize de yok yok. Bazen bu sevdalar boşuna gidiyor değil mi? Toparlanalım mı? Aç radyonun sesini. Devrek FM.

Açtık mı radyoları? Ahmet abi görüyor mu seni ama? Açmadın radyonun sesini. Oynamayana bir daha hareket yok. Hadi bakalım. Bugün cuma. Nerede hareket?

0: bazı sevdalar harbi boşuna. Efendim, çok güzel bir eserdi değil mi? Diyarbakır'a doğru gitti. Yurdumun dört bir yanının aslında gelenek, görenek, kültürü o kadar değerli ki cennet bir vatanda yaşıyoruz Türk toprakları olarak. Diyarbakır'ıma da selam olsun buradan, doğusundan batısına, güneyinden kuzeyine, Ege'sinden Akdeniz'ine, Karadeniz'inden efendim tüm bölgelerine kucak dolusu selamlar olsun. Vallahi gördüğünüz gibi hayata dair bütün eserleri paylaşıyorum sizinle. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla ne diyelim? Şimdi tabii ki mezarı Düzce'de bulunan rahmetli Dilberay'ı analım efendim. Rahmetli Dilberay gerçekten mert, yiğit, delikanlı bir kadındı. Eserleri de kimi zaman ağlatırken kimi zaman da neşelendirdi hayatı boyunca. Rahmetle analım kendisini. Güzel eseriyle ne desin? Bugün cuma, cumaya gidenler çay cuma. Cumaya gittiniz mi? Hacıyı çarşıya gönderdiniz mi hacıyı? Hacılar! Neredesiniz? Bak o çarşıya gidince Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız'a bir uğrayın. Bir kahvesini, bir çayını için göreceksiniz sizleri nasıl saraylarda yaşatacağız.
1: Devrek efendim.
0: Ya.
1: Nergis'le biz biz.
0: Nergis'le biz bize programından geliyoruz. Nergis Hanım gönderdi bizi deyin Mehmet Bey'e direkt olarak. Sizlere ayrı avantajlar da tanıyacak. Yeni Atatürk Bulvarı'nda Çaycuma Merkez'de vallahi tavukları pişirdik, hacıyı da Ay Yıldız İnşaat ve Emlak'a güzel bir konut almak üzere gönderdik Dilbaray'ın dediği gibi. Beraber dinleyelim.
1: Nergis'le biz sizi devrek efendim.

0: 93.0.
1: Başlığın sesi sizin sesi. Sizin yeriniz burası. Sizin yeriniz burası.
2: Nergis'le biziz.
3: Ağam tez gelesin. Bizi yalnız bırakmayasın ağam. Elimin kınası solmadan gelesin ağam.
4: Anamı ve kızımı sana emanet ediyorum. Dilo, Allah'a emanet olun.
3: Tez dönersen ağam.
4: Gideyim ama çok çabuk döneceğim.

0: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
1: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
2: Tanıtıcı reklam.
0: Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çaycuma'da bir inşaat firmasından ötesi, sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çaycuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çaycuma Zonguldak. İletişim 0552 560 67 13. 0552 560 67 13. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız.
2: Devrek FM 93.0.
3: Nergis'le biz bize.
4: Efendim, hareket dedik, bereket dedik. Güzel bir Yusuf Harputlu yorumuyla birlikteliğimize devam edeceğiz. Birazdan mesajlara giriş yapacağım efendim. Hiç merak etmeyin, o kıymetli mesajlarınızı okuyacağım. Ama madem Dilberay'la hareketlendik, Yusuf Harputlu'yla devam etsin programımız. Benden çok değerli arkadaşıma da armağan olsun. Kıskanıyorum diyecek. Buyurun efendim.
3: Nergis'le biz size.
2: Devrek efendim.

0: en damar şarkılarla hayata küsme. Nergis'i dinle.
1: Nergis'le Biz Bize devam ediyor.
2: Yusuf Arputlu'nun efsane eseri. Kıskanıyorum sizlerleydi. Kıskanmak her aşkın kanununla olmakla beraber çok aşırıya kaçılmamalı tabii ki. Hayatı zorlaştırılmayacak şekilde içten kıskanılmalı, kıskanıyorsa da. Bazı insanlar vardır kıskandığını belli eder ama bazıları kan kuzar, kızılcık şerbeti içtim der. Hiç belli etmez kıskandığını. Bakınız ben. Aynen öyle. Hiç bilemezsin kıskandığımı yani. Ya herkesin tabii ki karakterine göre değişiyor kıskançlık göstergesi. Ama her insanın tabii ki gerçek sevenlerin doğasında mutlaka kıskançlık oluyor. Babaannem rahmetli derdi ki, sevdiğini kıskanmayandan hayır olmaz, tek canlı domuzdur derdi. Babaannem yine haklı. Babaannem olmasa bu hayatı öğrenemeyecektim, ben size söyleyeyim. Size ne bahsedecektim o zaman? Ve Ayhan Kaymaz ulaşmış bizlere. Merhaba Nergis, ben Ayhan Kaymaz. Çok değerli Kesik Ahmet için, çoğu gitti azı kaldı çalarsanız çok memnun oluruz. Yeni dinleyicinizim, başarılar demiş. Çok teşekkür ediyorum, hoş geldiniz Devrek stüdyolarına. Sefalar getirdiniz Nergis'le Biz Bize ruhtaşlığına. Umarım daim olursunuz. Tabii ki o güzel eseri de birazdan değerlendireceğiz değerli dinleyicimiz Ayhan Kaymaz için. Selam Nergis Hanım, kolay gelsin, ben Onur Korkmaz, bizim kızımız demiş. Çok teşekkür ediyorum. Benim ruhtaşlarım. Senden ricam Yıldız Tilbe'den Ama Evlisiniz şarkısını çalar mısın? Bu şarkı bir zamanlara gelsin. V9 koğuşundan Onur Korkmaz iletmiş mesajını. Onur Korkmaz birazdan Yıldız Tilbe Ama Evlisin eseri seninle buluşacak. Ama öncesinde bizden Kesik Ahmet bir eser istemişti. Ey Vefasız eserini. Şimdi o eser gelsin, sırasıyla yayınlayayım. Nasılsa 18'de veda etmeyeceğim. Yaşasın, yaşasın. Allah Allah. Program saati 18.30'da sona erecek. Haftanın son günü, son programında, son dakikalara doğru ilerlerken Ömer Şahin sizlerle buluşsun, vefasız desin efendim. Daha sonra da tekrar ben burada olacağım mesajlar ve istek eserlerle. Buyurun. Nergis'le Devrek FM.

0: Nergis de Diz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
1: Nergis de Diz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
2: Efendim, Ömer Şahin'den dinledik. Vefasız eseri sizlerle buluştu Devrek FM frekansında. Ve saatler neredeyse 18'e gelecek ama veda etmeyeceğiz. Bugün yarım saat geç veda edeceğiz. 18.30'u gösterene kadar biz olmaya devam edeceğiz. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız katkılarıyla artı 30 dakika.
3: Devrek FM 93.0.
2: Yok mu arttıran diye bağıracaklar şimdi. Yok. Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Yeni dinleyenlerimiz var. Yeni aramıza katılanlar var. Canım ruhtaşlarım hoş geldiniz. Burası Nergis'le Biz Bize programı. Bendeniz Çağcımada doğma büyüme biri olarak. Sizin kızınız, sizin programınızdayım şu anda. Devrek FM frekansındasınız. Ve hafta içi her gün 16 ile 18 saatleri arasında bu frekansta tüm dünyaya açılan tek ruhtaşlık kitlesine sahip bir olan programımız Nergis'le Biz Bize. Sizlerin de destekleriyle yeni yeni gelen dinleyenlerimiz de var. Çığ gibi büyüyerek devam ediyor programlarımız efendim. Göstermiş olduğunuz ilgiden, alakadan dolayı çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki de ben buradayım. İyi ki sizinleyim.
3: Nergis'le Biz Bize.
2: Şimdi Yıldız Tilbe güzel bir eser söyleyecek ama damara damara dokunacak ya. Vallahi. Geçmiş evliliklerde hani böyle görücü usulü mecburi evlilikler. İşte gelinlikle gittiğin evden kefenle geri dönersin şartı vardı ya. İşte bence o zamanlara uygun yazılmış bu eser. Yıldız Tilbe'nin de dediği gibi. Ama evlisin, benim değilsin. Yıllar önce neredeydin? Çok geciktik sevdiğim.
3: Evlisin, devrek efendim.

0: yaratıcı reklam.
1: Ay Yıldız İnşaat ve Emlak. Daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çay Cuma'da bir inşaat firmasından ötesi. Sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çay Cuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çay Cuma Zonguldak. İletişim 0552 560 6713. 0552 560 6713. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız.
0: Levrek FM 93.0.

Çoğu gitsin, azı kalsın, hatta azı da bitsin inşallah. Kimin nerede sıkıntısı, üzüntüsü varsa. Çoğu gitti, azı kaldı. Azer Bülbül'den dinledik. Her birinize armağanım oldu efendim. Saatlerimizi 18.10 yaptık. Yavaş yavaş son dakikalara, hatta haftanın son günü, son programına doğru, veda saatine doğru ilerliyoruz. Yeni gelen ruhtaşlarım, ruhtaşım olmak için gelen ruhtaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Evet, aynen öyle. Sen bizim kızmışsın, ben yeni dinleyicinizim diyor. Hoş geldin, ben de sizi, biz de sizi sevdik. Saygılar, bundan sonra sizin dinleyiciniz olacağız. Programınız muhteşem, saygılar demiş efendim. Değerli dinleyicimiz Ayhan Kaymaz. Evet, doğuma...

düğüme, çaycuma alayım efendim. Yıllardır aslında radyo programcılığı yapıyorum. Başka illerde, başka frekanslarda ama benim hayalim de kendi memleketimin frekansında yayın almak. Ve bu hayalimi gerçekleştirdim. Çok da güzel oldu. Doğup büyüdüğüm yerlerin gerçekten bir yerde yayın yaparken o yayıncının oranın coğrafi konumundan tutun da gelenek, görenek, örf adetlerine hakim olması gerektiği kanaatindeyim bir yayıncı olarak. Bu olmalı. Bu demek değildir ki başka şehirlerden arkadaşlarımız işte bizim bölgemizde yayın yapmasınlar demek istemiyorum. Yapsınlar ama öncesinde ön bilgiye tabi olsunlar. Oraya hakim olsunlar. Orada kimler nelerle uğraşır? İşte en sevilen yemekler nedir? Oranın yani yerel radyoculuk deyince akla oranın bölgesine, oranın halkına, oranın esnafına hitap edebilmektir asıl olan yayıncılıkta. Ben de uzun yıllar Düzce'de ikamet ettim. Düzce'nin her yerini karış karış bilirim ve o yüzden Düzce frekanslarında da yayın alıyorum. Ve Çaycuma'da da doğup büyüdüğüm için oranın da insanlarına, örf adetlerine hakim olduğum için yine o frekansta olmaya devam ediyorum. Yarın öbür gün bu demek değildir ki bir İstanbul, bir efendim Ankara, bir Antalya frekansında yayın yapamaz mı bir yayıncı? Yaparım. Ama öncesinde ne yaparım? Önce bir araştırma yapılır efendim. Öyle pat diye mikrofona bir yayıncı çıkmamalı. Sen nereye hitap ediyorsun? Oranın halkı nelerden hoşlanıyor ve neyle uğraşıyor? Gündüz bu saatlerde ne yapabilir bizim annelerimiz, babalarımız? İşte bütün bunlara hakim olabilmeli diyorum. Yerel radyoculukta bu şarttır. Yoksa ulusallar için konuşmuyorum bakın. Yerel radyoculuk deyince akla bu gelmeli. O yüzden ben bir hayalimi gerçekleştirdim. Çok da güzel gidiyoruz. Beni tuttunuz. Sizin kızınız olarak sahip çıktınız. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Giderek büyüyoruz. Ve bir diğer mesajımıza gelelim. İyi akşamlar, ben B3 koğuşundan Doğan Çakar. Namı değer Sülün tüm cezaevi sakinlerine, B9 koğuşuna, özellikle de A1 koğuşunda yatmakta olan Yaren'ime bu şarkı armağan olsun. Uygar Doğanay'dan Mavi Durak. Çarşamba günü görüşmek üzere demiş. Ben pazartesi burada olacağım. Siz niye çarşamba günü burada oluyorsunuz? Onu anlamadım işte. Hayatınız hep vefasızlık olmuştur mutlaka. Şu an bana kim kulak veriyorsa, ah Nergis kızımız ah, sorma ne vefasızlıklar yaşadık dediğinizi duyar gibiyim. Ve bu da kendime son sözüm olsun diyelim. Ne diyelim? Ayırdığım vakit kadar bana vakit ayırmayanı, adım attığım kadar bana gelmeyeni, zor zamanlarımda yanımda olmayanı, verdiğim değer kadar bana değer vermeyeni, böyle sevgiyi, böyle sevgilileri, böyle dostluğu sonuna kadar reddediyorum. Kimle gülüyorsanız gidin onunla ağlayın. İnsanlar başkasıyla pastayı yiyor, geliyor şekerim yükseldi diye size anlatıyor, öyle değil mi? Kapım gibi sol yanımda size kapalı artık. Yolunuz da yüzünüz de benden uzak olsun. Ben artık sizin gibi kimselerin hiç kimsesi olmayacağım demiş efendim şairimiz. Uğur Gökbulut'tan bir kesinti sizlere takdim ettim. Gerçekten öyle. Hani deriz ya, bana bir adım gelene ben bin adım koşarım, ki ben hep öyleydim. Artık değilim. Bana bir adım mı geliyor? Ben de bir adım giderim. Bana bir adım gelene bin adım koşma devri çoktan kapandı. Tıpkı İbrahim Erkal'ın bu güzel eseri vefasızlar için seslendirdiği gibi. Bizden de tüm vefasızlara armağan olsun. Devrek FM frekansında sizin programınız, sizin kızınız, bendeniz Nergis'le biz bize devam ediyor. Nergis'le.

0: Allah'a mahsus. Benim ne haddime? Ona gitsem fayda vermez, buna gitsem fayda etmez. Kim ağlar benim yerime? Kim yanar, kim? Ağlarsa anam ağlar. Gerisi mi? Hepsi, hepsi yalan.
1: Nergis'le Devlet Yatsan.

0: benim ne hakkım? Ona gitsem, şuna gitsem, kim ağlar benim yerime, kim yanar, kim?
1: En damar şarkılarla hayata küsme. Nergis'i dinle.
2: Nergis'le Biz Bize devam ediyor.
3: Nergis'le Biz Bize.
4: Devrek FM 93.0.
5: Vefasızlar dedik efendim. Az önce de bahsetmiş olduğum üzere bir yerin yerel radyo yayıncısı o yerin esnafına, halkına, örfüne, adetine hakim olmalıdır diye düşünüyorum. Çünkü biz radyocular olarak yerel bir topluma hitap ediyoruz. Evet, internet üzerinden tüm dünyaya açılan kapımız. Ama ve lakin yerel radyo yayıncılarının hakim olması şart. Ben de Çaycuma'da inşaat sektörü deyince aklınıza gelen ilk adrese çok hakimim. Çaycuma'da doğma büyüme biri olarak gerçekten bu kadar lüks daireleri, konutları, üstelik de Çaycuma'nın göbeğinde inşa eden bir firma daha bilmiyorum. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak'tan bahsediyorum efendim. Mehmet Yıldız. İnanılmaz bir inşaat tutkusu var. Sizin gerek yatırım amaçlı gerek oturum amaçlı ödeyecek olduğunuz ücretler benim için çok önemli. Çünkü

0: Çünkü hiçbiriniz parayı kolay kazanmıyorsunuz. Farkındayım. O yüzden hayalleriniz de var. Sevdiklerinizle beraber yuva coşkusunu oluşturabilecek o lüks, ultra lüks dairelerden biri neden sizin olmasın? Neden benim ruhtaşımın olmasın dedik. Ve Çarcıma'da Atatürk'ün Yeni Atatürk Bulvarı'nda Ay Yıldız İnşaat ve Emlak ofiste sizleri bekliyor. İnanılmaz bir inşaat tutkusuyla Mehmet Yıldız'dan bahsediyoruz efendim. Kendisine çok teşekkür ediyorum buradan. Benim ruhtaşıma ayrıcalık tanıyacak ayrıyetten de. İletişim numarası 0552 560 6713, değerli dinleyenlerim, çok kıymetli ruhtaşlarım. 0552 560 6713'ten kendilerine ulaşabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, kalpler için, çiçekler için, nazar boncukları için. İyi ki varsınız. Bazen çok böyle haddinden fazla sevgisini gösteren karakterler vardır. Mesela ben fazla gösteremem. Ama içimden hep sevdiğimi içimden severim. Yani öyle işte sana aşığım, işte gece gündüz hüngür hüngür senin için ağlıyorum diyemem. Hani şöyle burnu düşse yere almayan aşıklar vardır ya. Ha, işte onlardan bir tanesi. Ölsem demem yani. Ama velakin insanın içinden ne kadar çok sevdiğini sadece söylemesiyle olmaz. Eylemleriyle belli eder insan. Başkalarına kapılarını kapatarak belli eder. Veya başkalarına bahsetmediği olayları size anlatıyorsa eğer bir insan, sizi gerçekten seviyordur ve hayatının merkezine almıştır. Böyle insanları sevseniz ne olur? Ne olur yani Gülden Karaböceğin de dediği gibi? Sevsen ne olur? Sarsan ne olur? Görsen ne olurdu? Aşkı bulurduk, belki de mutlu olurduk. Mutlu olurduk. Sen de sevseydin be. Sen de sevseydin eğer. Buyurun efendim.
1: Nergis'le Devrecefan.

0: biz size.
1: Devrek FM 93.0.
2: Gülden Karaböcek'le devam ediyor birlikteliğimiz değerli dinleyenlerim. Gülden Karaböcek'in hafızalara kazınan ve sözleri Ali Tekin Türe'ye ait olan klasik eserlerinden bir tanesi Sevmez Olaydım diyeceğiz. İnanılmaz sözleri de var bu güzel eserin. Diyor ki, sandım ki her gönül sevmeyi bilir. Onun için sevdim, sevmez olaydım. İstemeden oldu, elden ne gelir? Kapıldım bir kere, sevmez olaydım. Gözlerime doğdu sanki gözlerin, ruhumu ısıttı sanki sözlerin. Bir sıcak yuvaydı bütün özlemim, onun için sevdim. Onun için sevdim, sevmez olaydım. İncindim, kırıldım, bazen dillere düştüm. Sevinçten uçarken yerlere düştüm. Yalnız sana değil, her şeye küstüm. Aldandım, ne yazık, ne yazık, sevmez olaydım. Birazdan veda anonsu için burada olacağım. Buyurun efendim.
0: Nergis'le Devrek FM.

0: Gözlerime doğdu sanki gözlerin, ruhumu ısıttı sanki sözlerin. Bir sıcacık yuvaydı bütün özlemim, onun için sevdim, sevmez olaydım. Gülden Karaböcek'in unutulmayan klasik eserlerinden bir tanesi, Ali Tekin Türe'ye ait sözlerle beraber sizlerle buluştu Devrek FM frekansında. Bugünlük, hatta bu haftalık artı 30 dakikayla beraber birlikteliğimizin sonuna geldik değerli dinleyenlerim. Birazdan saatler 19'a doğru ya da 19'u gösterdiğinde değerli Devrek FM yayın müdürümüz Ferdi Tosun, Ferdi ile Duygu Treni programıyla sizlerle olacak. Mikrofonları kendisine teslim edeceğiz. Lütfen Devrek FM frekansında kalın. Frekanslar 93.0 Devrek FM'de kalsın. Son mesajları okuyayım, sonra yüksek müsaadelerinizi isteyeyim efendim. EB9 koğuşunda yatan Rasim Efe'ye yeğeni Aydın Öztürk'ten ve annesinden bol bol selamlar, sıradaki şarkı armağan olsun demiş. Selam olsun kendilerine. Efendim istek eserler istemişsiniz. Benden sonra Duygu Treni yayında olacak. Sıradaki eserleri sevdiklerinize armağan edebilirsiniz. Benden bugünlük bu kadar. Bu hafta ve her gün olduğu gibi beni yalnız bırakmayan değerli sponsorumuz Ay Yıldız İnşaat ve Emlak programına sağlamış olduğu katkılardan dolayı Devrek FM Yönetim Kurulu adına ve ben şahsi adıma Nergis'le biz bize program yapımcısı olarak çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar.
1: Nergis'le Devrek FM 93.0.
0: Teşekkür ve alkışların en büyüğü size geliyor. Beni bugün yine yalnız bırakmadınız. Biraz yarım saat geç giriş yaptık ama yarım saatte geç gidiyoruz. Alma verme dengesini unutmayan Nergis'iniz, sizin kızınız pazartesi ölmez de sağ kalırsa yine saatler 16'yı gösterdiğinde nerede olacak?
1: Devrek FM 93.0.
2: Nergis'le biz bizi.
0: Biz bizi olmaya devam edecek. Bugünlük benden bu kadar. Benden sonra Ferdi ile Duygu Treni sizlerle efendim. Şimdiden keyifli programlar olsun. Pazartesiye denk kendinize çok iyi bakın. Yüreğinizden sevgi, bedeninizden sağlık, evlerinizden huzur, ceplerinizden para. Bir de radyo.

0: Radyonuzdan
1: devre kefa.
2: Nergis'le biz sizi.
0: Eksik olmasın. Hoşça kalın, mutlu kalın, musmutlu akşamlarınız olsun. Rabbime emanetsiniz. Sürçülisan ettiysem affola. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.
3: Nergis'le biz bize.

0: Devrek İstik Baldır özel büyük fırsat.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı.
0: Seçili ürünlerde kaçırılmayacak indirimler sizi bekliyor.
1: %50'ye varan indirimler.
0: Mutfak masa takımlarında %15 indirim.
1: Seçili yataklarda %40'a varan indirimler.
0: Seçili köşe koltuk ve koltuk takımlarında %15 net indirim.
1: İstik Bal'de zam yok. 2025 fiyatlarıyla avantajlı alışveriş devam ediyor.
0: Üstelik seçili ürünlerde %40'a varan indirimler.
1: Koltuk takımları 36.340 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Kanepeler 13.999 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Yatak odası takımları 50.545 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Yemek odası takımları 40.959 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal olarak sizlere özel indirimlerin üzerine ek fırsatlar sunuyoruz.
0: Sadece mağazamıza özel fiyatlar.
1: Dogu Home ürünlerinde büyük indirim.
0: Dogu Home ile stresi de, fiyatları da düşürdük.
1: Nevresim takımlarında seçili ürünlerde %40'a varan indirim.
0: Çeyiz setlerinde %45'e varan indirim.
1: Konforunuzu artıracak Dogu Home yastık ve yorganlarını keşfet.
0: Tek kişilik yorganlar online'a özel 699 lira.
1: Çift kişilik yorganlar online'a özel 849 lira.
0: En uygun yastıklar 569 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal mağazası. Kalite, konfor ve şıklık...

0: 93.0 Devrek FM.
1: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM.

0: reklamlar. Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında Devrek halkının hizmetindedir.
1: Köfteci Selami. Çay Cuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 5732, 0372 532 7730. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
2: Damağınıza lezzet, midenize sağlık yeni mekanınız. Nova Pide Börek Salonu.
3: Gelin misafirimiz olun.
2: İşini bilen ustalarımız, güler yüzlü servis personelimizle halkımıza hizmet sunmaya başladık.
3: Kıymalı, patatesli, peynirli pide çeşitleri.
2: Açma, poğaça çeşitleri, su böreği, kıymalı, peynirli, patatesli kol böreği.
3: Açık pide çeşitleri, güveç ve daha birçok çeşit bol menüsüyle hizmetinizde.
2: Aile salonuyla, hijyenik ortamıyla Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 Devrek Zonguldak adresinde.
3: Ürünlerimiz müşterilerimizin gözü önünde pişirilip taze taze sunulmaktadır.
2: Vazgeçemeyeceğiniz lezzet eviniz. Nova Pide Börek Salonu.
4: Yakomuz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda, salata ve bol çeşitli meze eşliğinde, üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomuz Balık Restoran uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomuz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomuz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomuz Balık Restoran, Filyos Hisaroni Mahallesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim 0536 615 71 61 0372 623 1078. Yakomuz Balık Restoran. Serkan Köktürk.
5: Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
6: Doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
5: Ev işleri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
6: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
5: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
6: Adres Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak numara 27 Taksim C Devrek.
5: Telefon 0542 214 66 45.
1: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları her türlü...

0: Çay Cuma. İletişim 0542 321 6037. Albuzlar Düğün Salonları. Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 47 64. Kardelen Dondurma.
1: Devrek FM. Bölgenin tek kral radyosu 93.0 Devrek FM.

0: Devrek FM 93.0.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Bu program istek yayını değildir.
3: Ferdi. Devrek FM. Devrek FM. Ferdi yayında.

0: Efendim 93.0 Devrek FM'de ben Deniz Ferdi ile berabersiniz. 19.10 saatlerimiz, Türkiye saatlerimiz. Şu an bölgenin en iyisi, bölgenin en kalitesi radyosu 93.0 Devrek FM'desiniz. Şöyle WhatsApp numaralarımızı bir hatırlatalım değerli dostlarımız. 0507 380 0067, 0507 380 0067 Devrek FM WhatsApp hattımız. Mesajlarınızı WhatsApp yoluyla bizlere iletebileceksiniz. Benden önce sizlere yaşatmış olduğu o güzel dakikalar adına Nergiz'le biz bize Nergiz'imizi selamlarımızı gönderelim. Sıradaki parçayı onlar mı ederim? Çok güzel bir program sundu. Aynı güzellikler benimle birlikte saatlerimiz 21 olana kadar devam edecek. Mesajlarınıza geçmeden önce bu güzel parçayı Nergiz'e bir armağan edelim değil mi? Onu bir uğurlayalım bakalım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Devrek efem, devrek efem.

93.0 Devrek FM'de güzel bir iki güzel eserimizle açılışımızı yaptık. Nergizimize gönderdik bu akşam. Murat Usta yok. Onun da anonsunu yapalım. Murat Usta'nın işlerinden dolayı bugünkü yayınımızı ben Deniz Ferdi devraldık. 21'e kadar ben buralardayım. İlk gelen mesajlarımızı yavaş yavaş değerlendirelim. Bursa'dan, Bursa Yıldırım'daki Zonguldaklar Derneği yönetimi olarak Bursa'dan selamlar, başarılar diliyorum demiş. İsmini yazmamış dinleyicimiz. Volkan kardeşimize başarılar diliyorum demiş. Teşekkürler.

Cengiz mesajını ulaştırmış Almanya'dan. Selam olsun sevgili hemşehrilerime demiş. Aleyküm selam. Almanya'da sevgili selamlarımızı gönderelim. Usta ile damar saati. Murat Ekmekçi kolay gelsin, keyifli yayınlar demiş. Teşekkürlerimizi gönderelim Murat Ekmekçi'ye de. Gelelim diğer mesajlarımıza. Ferdi kardeşim yayınlar demiş yine. Dinleyicimiz şöyle WhatsApp'ımıza bakalım. Bir taraftan WhatsApp'ımıza da yoğun bir mesaj trafiğimiz var. Genelde Murat abiye gelmiş mesajlar ama Murat abi yok, bilginiz olsun. Onun yerine bugün ben varım. Genelde istek hattı ile ilgili mesajlar var ama bugün Murat abi yok. Sıradaki parçayı sevdiklerinize, sevenlerinize armağan edebilirim. Murat Bursa'dan mesajını ulaştırmış. Bursa Yıldırım'daki Zonguldaklar Derneği. Hayırlı akşamlar, sorunsuz yayınlar, hoş geldin abilerin bir tanesi. Her zamanki gibi dinlemeye devam. Sıradaki şarkılar sana ve tüm Devrek FM dinleyenlere gelsin, kolay gelsin demiş Bağcılar'dan Emine. Ben İhsan Yıldız, can yoldaşım, gözümün bebeği, en büyük hasretim Gülveren'im, seni çok seviyorum. Benim olan benim için atan güzel kalbimini öpüyorum. Can helalim, Allah'a emanetsin. Bizim için sıradaki parçayı armağan edelim. O da istek parçası demiş. Murat Ekmekçi olduğu için yayında onlar genelde Murat Ekmekçi atmışlar. Bursa Yıldırım'daki Zonguldaklar Derneği kurucu başkanı Murat mesajını göndermişti az önce. Buradan Bursa'mıza da, Yeşil Bursa'mıza da sevgili selamlarımızı gönderelim. Ve orada bulunan Yıldırım'daki Zonguldaklar Derneği'nimize de Devrek'ten, güzel devremizden sevgili selamlarımızı gönderelim. Merhabalar abim, hayırlı cumalar. Mesaiye başladım, radyomu açtım. Seni bekliyorum demiş. Yine mesajıyla devam etmiş dinleyicimiz. Şöyle bir mesajı üstüne tıklayayım. Oy oy oy demiş, Ferdi müdürüm geldi. Hasret kaldık demiş, abim hoş geldin, sefalar getirdin. Bu arada bana yazmış bey abi, özelden görüşeceğim, arayacağım seni değerli dostum. Özelden görüşeceğim, o kendini biliyor. Genelde de benim jingle'ımı çok seviyor. Gelelim diğer mesajlarımıza. Almanya'dan yine değerli dinleyenlerimiz var. Onlara da döneceğim. Teşekkürler abim demiş, eyvallah. Nergiz'imiz de yine teşekkürlerimi göndermiş, şarçesin. Eyvallah diyelim Nergiz'imize de. O zaman devam edelim şöyle güzel parçalarımızla ve Bursa Zonguldaklar Derneği'ne sevgili selamlarımızı gönderelim. Bu güzel eser onlara da gelmiş olsun. Rastgele. Alemin en kral, en delikanlı, en popüler radyosundasınız. Batı Karadeniz'in gururu, yükselen yıldızı. Burası 93.0 Devrek FM. Gelsin mesajlarınız sıradaki parçaya tabii ki.

Nergiz bizlere. Teşekkürler Nergiz. Hem sempatik hem yakışıklı. Hoş geldin. Seviliyorsun Nergiz. Demiş ki Ferdi müdürüm, bu şarkı benden sana gelsin. Gerçekten güzel bir şarkıyı tespit etmişsin. Şöyle son ses ben de açayım dinleyeyim bir taraftan. Burada Bursa Yıldırım'da bulunan Zonguldaklar Derneğimize kurucu başkan Murat Bey'e sevgili selamlarınızı gönderin. Bizleri dinliyor musunuz Bursa? Bugün Bursa'dan bolca mesaj bekliyorum. Devrek FM WhatsApp hattımızdan 0507 380 çift 067 0507 380 çift 067 Devrek FM WhatsApp hattımız. Yener abi demiş prenses, eyvallah teşekkür ederim. Ne güzel söylemiş Cengiz Kurtol demiş, sen istedin uzak durmayı. Aynen. Bu arada Bursa'da bir piknik organizasyonu vardı. Ben yanlış mı hatırlıyorum ama öyle bir duyum almıştım. Buradan Bursa Zonguldaklar Derneği önderliğinde düzenlenecek. Onun da bizlere... Bilgisi gelirse anonsunu yaparız değerli dostum. Nergiz'ime selamlar demiş. Leyla. Aleyküm selam. Evet takipteyiz demiş. Dinlemeye devam. Bursa Zonguldaklar Derneği'ne de sevgili selamlarımızı gönderelim. Ve bu güzel parçayı bana armağan ettiler. Dinleyelim değil mi?

Bu arada Murat Başkanımıza ben buradan Bursa Zonguldaklar Bursa'ya gelelim mi Murat Başkanım? Şu an bizleri dinliyor Bursa Zonguldaklar Derneği. Ben buradan Murat Başkanıma sesleniyorum. Devrek FM de orada olsun mu? Ne dersiniz? Devrek FM gün boyunca canlı yayınlarını alandan yapsın mı? Şov olur, şov, bilgin olsun.

Hem sempatik hem yakışıklı. Bana geldi bu şarkı, teşekkürler. Bu şarkı da benden tüm sevenlerime gelsin. Bana değer verenlere gelsin. Sıradaki parça bizden sizlere gelsin. Kıymetli emekçi kardeşim demiş. Eyvallah değerli başkanım. Hadi bakalım. Şu an Devrek'te yaz ayları ve haftanın son günü, hafif trafik var. Özellikle ışıklar mevkilerinde birazcık trafik var. Hafta sonu olması sebebiyle herhalde. Ve Devrek'te standlar yavaş yavaş kurulmaya başlandı. Onu da söyleyeyim. 10 gün içinde Devrek'teki standlar faaliyete başlayacak. Buradan Devrek Belediyesi'ne sevgi selamlarımızı gönderelim çalışanlara. Bizler de Devrek FM ailesi olarak standlarda olacağız. Standlardaki yerimizde olacağız. Oradan canlı yayınlarımız ile ara sıra sizlerle birlikte olacağız. Devrek etkinlik alanında tabii. Devrek FM ailesi hayırlı geceler demiş. Teşekkürler.

İstanbul'dan selamlar, iyi yayınlar demiş Sabahattin Çayırlı. Hadi duy. İyi yayınlar, ben Bey Cuma dinlenme tesisi Devrekli Dursun'la ilgili yer. C2 koğuşundaki Can abim Naşit Mandıracı, Şahan Baran, Tezel Serkan Kefes, Az Toprağım Akın Aksoy ve dostum Gökhan gelmiş, onunla selamlarımı gönderiyorum. Sıradaki şarkılar C2 Mutlakçılar grubuna gelsin demiş. Ben Meral Eğriyer, İstanbul Avcılar'dan yazıyorum. Beycuma Açık Cezi abi, C2 koğuşuna bulunan eşim Dursun Eğriyer'e selam gönderiyorum. Onu çok seviyorum ve çok özledim. Acıoğlu'ndan ihtiyacım var, çalar mısınız demiş ama ben istek yayın için almıyorum. Dilek Özmekik mesajını göndermiş. Manavgat'tan selamlar demiş Dilek Hanım. Manavgat'a da sevgi selamlarımızı gönderelim devremizden. Devrek'te hava nasıl demiş. Bursa yanıyor demiş. Cayır cayır yanıyor. Devrek'te cayır cayır cayır yanıyor. Buradan Antalya Manavgat'a sevgi selamlarımızı gönderdim. Dilek Özmekik hanımefendiyle. Gelelim diğer mesajlarımıza. Gerçekten güzel bir mesaj trafiğimiz var. 93.0 Devrek efendisiniz. İyi akşamlar. B3 koğuşundan Aslan abim Doğan Çakar'a selam olsun. Bu arada ona bir mesajım var. Sen içeridesin ama haberin hala dışarıda. Özgür günlerde görüşmek üzere abim demiş dinleyicimiz. Eyvallah. Sıradaki şarkı Canım Kız.

kızım Asel Zeynep'e gelsin. Teşekkürler demiş. Sabahattin Çayırlı gelmiş olsun bakalım. Gelelim diğer mesajımıza. Gerçekten yoğun bir mesaj trafiğim var. İyi yayınlar diliyorum. Ben Sultan. Beycuma C9 koşunda yatmakta bulunan Yaman Özdemir, canımın içi. Ben senin her daim arkandayım. Kelepçeli ellerini de severim. İyi günde kötü günde sana yeminim olsun. Bir anne gibi vesaire selamları göndermiş dinleyicimiz. Gelelim diğer mesajlarımıza. Eskileri eskileri hatırlattınız bize. Çok güzel. Başarılarınız daim olsun demiş Dilek Hanım Manavgat'tan. Almanya'dan Güngör Gözsüz, Zonguldak Devrek Özbuğ köyüne selam olsun. Ferdi kardeşim kolay gelsin demiş. Sıradaki parça tüm Devrek FM dinleyenlerine gelsin demiş. Yine Almanya'dan gurbetçilerimiz yine ağır bir mesaj trafiği başlattılar yine bana. Almanya'dan Vedat Karagül'le. Kardeşim kolay gelsin, yayınlar dinlemedeyiz. Sıradaki şarkılar tüm Devrek FM dinleyenlerine ve Devreklere gelsin demiş. Teşekkürler Vedat Karagül'le'ye de. Kadir Altıkulaç Almanya'dan Türkmenoğlu köyüne selam olsun kardeşim kolay gelsin demiş. Bizlere parça yok mu demiş, tüm parçalar sizlere de gelmiş olsun. Dilek Özmekik mesajını tekrar ulaştırmıştı, okumuştum onu. Bu şarkı yine Manavgat'a, Dilek Hanım'a da gelmiş olsun.

Yayınlar, ben Meral Eğriyer. İstanbul Avcılar'dan yazıyorum. Beycim Açık Cezaevinde bulunan eşim Dursun Eğriyer için sıradaki parçayı armağan ediyorum demiş. Gönderdik. Gelelim diğer mesajlarımıza. Ben Ramazan demiş. Emine'ye, Nergiz ablama, Ferdi'ye, Volkan'a, Recep'e, Serdar'a, abilere Hatay'dan selam olsun abi. Normalde Suriye, Afrin uzman çavuşum, 9 yıllık görevi bitti. Trabzon'a gitmek için bugün yolculuk var demiş. Rabbim kazasız belasız Trabzon'a varmayı sana Rabbim nasip eylesin. Değerli askerimiz diyeyim. Bu şarkı sana da gelmiş olsun. Var mı kızlar, bayanlar var mı aramızda bayanlar? Hiç anneniz dedi mi size sevme kızım yanarsın diye? Kızlar, genelde bu söz hep kızlara söylenir. Nergis, annen sana dedi mi sevme kızım yanarsın diye?

0: Keşke anam bana deseymiş demiş Dilek. Yani sen de o kitlenin arasındasın değil mi Dilek? Keşke anam bana deseymiş demiş. Demedi mi sana? O zaman ben diyorum. Dinlemedin ah, ah bu kafama.
1: O gün bugündür aşk bana günah. Dinlemedim ah, ah bu kafama.
0: Nergis demiş ki anam.

Ramazanımızın şu an Trabzon'a hareket halinde. Hayırlı yolculuklar Ramazan. Ailenle kavuşacaksın bugün veya yarın. Bu en güzel şarkılar sana da gelmiş olsun. Murat, yayın sonrası alacağım inşallah. Bu arada Murat, 0507-380-067'den bir selam gönder bakalım. 0507-380-067 Devrek FM WhatsApp hattımızdan bir selam yaz. Dinlemedim ah bu kafama. Bu kızlar niye dinlemez annelerini? Merak ediyorum, bu bayanlarımız, kızlarımız niye annelerini dinlemiyorlar?

Nergis sen beni kaçırdın. Nergis sen beni kaçırdın. En güzel aşklarım, evlatlarım demiş. Yani o ayrı bir konu. Dilek Hanım o ayrı bu. Herkesin evlatları farklı. Zaten onlar olmasa bizler yokuz değil mi? Yaşama sebebimiz onlar. Bir daha alayım numarayı demiş. 0507 380 çift 067. Nergis sen treni kaçırdın.

Bir şarkı Nergiz'e gelsin. Bir taraftan bana yazıyor deli gibi. Ya bir sus, bir sus de bir şarkıyı dinleyeyim. Bu şarkı sana gelsin Nergiz, sağlam. Sağlam mısın bilmiyorum ama. Ne kadar sağlamsın görelim bakalım. Sen treni kaçırdın. Ya. O kadar geç dünyaya gelmeseydin Nergiz.

Güzel bir Yakup Ekin yorumuydu. Şüphesizler oldu. Senin yolunda seni görem. Aydın günün sonunda. Şöyle bir mesaj göndermiş, ondan sonra geleceğim. Sen de aslında saygılı olmayı, dürüst olmayı bilenlere gelsin demiş. Olur yapma. Eyvallah. Taşı olurum. Gelelim masamıza. Deli olurum. Çok iyi değil ki. Selamünaleyküm kıymetli kardeşim Ferdi Bey, iyi yayınlar diliyorum. Bursa Yıldırım'daki Zonguldaklar Derneği kurucu başkanı Murat göndermiş. Murat Mintaş. Buradan Murat Bey'e sevgi ve selamlarımızı gönderelim. En güzel şarkılar onlara da gelmiş olsun. Az sonra bir Ramazan Çelik ve Kral Sinan yapacağız. Ramazan Çelik ile Kral Sinan yapacağız inşallah. Gelelim diğer yayınlar. Ben Yeli, sizi İstanbul Esenyurt'tan dinliyorum. Şu an sıradaki parça kızım Zeynep için çalar mısınız demiş. Taşı olurum, seni göremezsem deli olurum. Çok iyi değil ki. Yelice de buradan sevgiye selamlarımızı gönderirim. Kızıyla birlikte bizleri dinliyorlar. Böyle kısa bir onu geçeyim bir saniye. Seni göremezsem deli olurum. Çok iyi değil ki. Gelelim diğer mesajımıza. Selam Ferdi Bey, kolay gelsin. Kozulu Hüseyin Kalmaz, sıradaki parça A1'de yatan eşim Gülcan'a. Seni seviyorum, her zaman yanındayım. Selam Ferdi Bey. Ben Umut demiş Altunkaya. Sıradaki parça B9 koğuşunda yatan koğuş arkadaşlarına gelsin demiş. Az sonra bir

Kral Sinan'la Kral Sinan yapalım değil mi? Yapalım yapalım. Az sonra bir Kral Sinan'la akşamımızı şöyle keyifli hale getirelim. İyi akşamlar. Gerzi Özbon'da ablalarım Emine Yasin Gözsüz ve Semra Erol Gözlü'ye selam olsun. Yakında görüşmek üzere. Avcılardan selam. Ya bunlar benim yanı başımda oturuyorlar. Haberim yok. Ben de Esenyurt'tayım. Yani normalde ben de Esenyurt'tayım. Bilginiz olsun. Yani siz benim yanı başımızdaymışsınız. Ferdi Müdür 18.01 arası mesaideyim. Mesaj atabilir misin demiş. yayından sonra. Yeliz Hanım'a sevgili selamlarımızı gönderdik. Bu güzel parça Kızı Zeynep için gelsin. O da benim yanı başım demem. Esenyurt demiş. Ne kadar bir tesadüf. Gelelim diğer mesajlarımıza. Bursa Zonguldaklar Derneği şöyle bir Kral Sinan bekliyor. Az sonra göndereceğim. O zaman ben şöyle yapayım. Bu arada Instagram sayfamızdan takip eden dostlarımız sayfamızı beğenelim, takip edelim, takip ettirelim. Şu an Instagram sayfamızı takip eden dostlarıma sesleniyorum buradan. 5 kişiyi hemen sayfamızı beğendirsinler. Instagram sayfamızı 5 kişiyi hemen beğendiriyorsunuz. Burada Prenses Prenses Annesi diye gelen mesajdı. Ben de Esenyurt'tayım, bilginiz olsun. Gerçekten tesadüf değil. Gerçek bu. İstanbul'dan yayınımı alıyorum, bilginiz olsun. O işi ben de kral demiş, eyvallah Sabahattin. Bir Kral Sinan bekliyor muyuz? Kral Sinan. Şöyle alayım ben yavaş yavaş Kral Sinan az sonra. İlk önce Seda Sayan'ı dinleyelim. Zeynep'e gelsin.

Abi demiş devrekli olan kardeşim Dolunay Şirin'e selam söyler misiniz? Kolay gelsin demiş. Eyvallah. Ankara Sincan'dan selamlar. Çaycuma'dan selamlar demiş. O zaman Kral Sinan'ı bekliyor muyuz Kral Sinan'ı? Eyvallah, hayırlı yolculuklar askerimiz. Şöyle yavaş yavaş bir Kral Sinan'a

Bursa Zonguldaklar Derneği'ne geliyor bu iki güzel eser. Oynamaya hazır mıyız? O zaman ne diyoruz? Ver coşkuyu. Hadi. Bizden bizleri ve sizleri dinleyen tüm Zonguldaklı hemşehrilerimize gelsin. Özellikle eğer bizleri dinliyorsa, izliyorsa Volkan kardeşime ve Anıl Bey'e gelmiş

yapalım ve ilk bir saatimizi geride bırakalım. Bolulu'yu da yapalım. Zonguldak. Ve yine şöyle baktığımda Bursa Zonguldaklar Derneği'ne gelsin. Daha sonra reklamlarımız sizlerle olacak. Reklamlarımızdan son saatimde ben buralarda olacağım. 93.0. Gülten Yıldız Tokat'tan selamlar demiş. Tokat'a da sevgili selamlarımızı gönderdik. Kocaeli'den selamlar demiş Emin. Kocaeli'ye de sevgili selamlarımızı gönderdik. Bursa'ya gönderdik. Almanya'da dinleyen gurbetçilerimiz yazmadılardı. Yine devrek oyun havaları istemişlerdi bizden. Buradan gurbette Almanya'da yaşayan dostlarımıza, dinleyenlerimize, gurbetçilerimize selamlarımı gönderiyorum. Yaşar yazmış yine, iyi yayınlar demiş.

0: Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
1: Doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
0: Ev işleri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
1: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
0: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
1: Adres Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak numara 27 Taksim C Devrek.
0: Telefon 0542 214 6645.
2: Damağınıza lezzet, midenize sağlık yeni mekanınız. Nova Pide Börek Salonu.
1: Gelin misafirimiz olun.
2: İşini bilen ustalarımız, güler yüzlü servis personelimizle halkımıza hizmet sunmaya başladık.
1: Kıymalı, patatesli, peynirli pide çeşitleri.
2: Açma, poğaça çeşitleri, su böreği, kıymalı, peynirli, patatesli kol böreği.
1: Açık pide çeşitleri, güveç ve daha birçok çeşit bol menüsüyle hizmetinizde.
2: Aile salonuyla, hijyenik ortamıyla Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 Devrek Zonguldak adresinde.
1: Ürünlerimiz müşterilerimizin gözü önünde pişirilip taze taze sunulmaktadır.
2: Vazgeçemeyeceğiniz lezzet eviniz. Nova Pide Börek Salonu.
3: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları.

0: 0537 Albuzlar Düğün Salonları. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak. Daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çaycuma'da bir inşaat firmasından ötesi. Sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çaycuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çaycuma, Zonguldak. İletişim 0552 560 6713. 0552 560 6713. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız. Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma.
1: Yakomuz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda, salata ve bol çeşitli meze eşliğinde, üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomuz Balık Restoran uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomuz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomuz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomuz Balık Restoran, Filyos Hisaroni Mahallesi, Çaycuma, Zonguldak. İletişim 0536 615 7161 0372 623 1078. Yakomuz Balık Restoran, Serkan Köktürk.
0: Köfteci Selami. Çaycuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres: Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çaycuma, Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 5732 0372 532 7730. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
2: Devrek Efendim.

İkinci saatimiz güzel bir Ceylan yorumu ile startımızı verdik. Son saatimizin içerisindeyiz. 93.0 Devrek FM'desiniz. Sensiz yaşamaya alışacağım dedi. Güzel bir eser. Ceylan'dan sizlerle buluştu. Gelelim diğer mesajlarımıza. Selamünaleyküm. Güzel yayınlarınız olsun. Sıradaki şarkılar sizlere gelsin ve Beycuma açıkta olan can eşim Volkan Altay'a Güney Akgül'den istek parça çalmıyorum. Sıradaki parça gelmiş olsun. Özdemir Asab'ın çok güzel bir şiiri var. Diyor ki misali. Gelecekse beklenen beklemek güzeldir. Özleyecekse özlenen özlemek güzeldir. Ve sevecekse sevilen o hayat her şeye bedeldir. Çok özledim seni, çok seviyorum. Hiçbir fırtına sonsuza kadar sürmez. Hayırlı akşamlar diye gelen mesaj.

Devam edelim. Bir Ecuma açıkta olan biricik eşim Adem Cengiz'e gelsin sıradaki şarkı. İyi yayınlar diliyorum diye gelen mesaj döndü. Vazgeçtim. Göndermiş sanırsam bu güzel mesajı. Selam Ferdi Bey, B9'da bulunan Tanju Türkoğlu'ndan A1'deki Neslihan'a. Selam Ferdi Bey, B9'da bulunan Tanju Türkoğlu'ndan A1'deki Neslihan'a selam olsun. Haber göndermiştim. Aldım, cevabı yakında vereceğim. Kendine çok iyi bak Neslihan diye gelen mesaj dinleyicimizden. Teşekkürler, mesajları var tabii birkaç tane. Volkan Altay'a eşi göndermişti sıradaki parçaya, gelmiş olsun. Gelelim diğer mesajımıza. Yasin Duras'ı güzel bir mesaj göndermiş. Kıymetli müdürüm hayırlı yayınlar dilerim. Ben Çağcuma'dan Yasin. Sıradaki en güzel parçaları Bey Cuma Kapalı Cezaevi B9 koşunu olan Uğur Koç abime, Onur Korkmaz abime, Rasim Efe'ye, Çakır Reis'e, Osman Şenses'e ve bankacı Ahmet'e armağan ediyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum. Elbet bir gün diye gelen mesaj. Yasin Duras'ı bu güzel mesajı göndermiş. O da şöyle mesajında demişti. Bugün çıkmış sanırsam. Rabbim kurtarsın, bir daha düşürmesin. İçeridekileri tez zamanda ailelerine kavuştursun diyelim Yasin. Bir daha böyle durumlar gözleri yaşamayasın diyelim. Aşkı güzel parça şu an az önce yazmış olduğun Becuma Kapalı Ceza B9 koğuşunda olan Uğur Koç, Onur Korkmaz, Rasim Efe, Çakır Reis'e, Osman Şenses'e ve bankacı Ahmet'e gelmiş olsun.

0: Tokat'tan Gülten Yıldız, şu an Tokat'tan bizlere kulak veriyor. Selam Ferdi Bey, kolay gelsin yayınlar demiş. Sıradaki parçayı tüm Devrek FM dinleyenlerine ve sizlere armağan ediyorum diyerek mesajını tamamlamış. En güzel şarkılar Gülten Yıldız'a da gelmiş olsun. Tokat'a da şöyle bir sesli mesajımız var, onu sizlerle buluşturmak istedim. İlk önce şöyle bir yapalım. Bir saniye şöyle yapalım, sesli mesajımızı bir dinleyelim bakalım. Bakalım ne diyor. Şöyle sesli mesajı az sonra vereceğim. Şöyle sesli mesajımız var, onu vereceğim, söylemiştim, söz de verdim. Öncelikle şöyle bir sesli mesajda açalım sesimizi ki dinleyicimiz de dinlesin tabi.
1: Canım babam Dursun Eriyedi, çok seviyorum.
0: Bir kez daha verelim mesajımızı.
1: Canım babam Dursun Eriyedi, çok seviyorum.
0: Çocuğu atmış. Canım babam. Dursun'u çok seviyorum demiş, değil mi? Ne güzel bir mesajdı bence.

yaşamalarım Dursun Eğriyir'de bu güzel mesajı dinlemiştir. Canım babamı çok seviyorum söyler misiniz? Diyerek mesajını tamamlamış. Şöyle mesajı tekrar dinleyelim, ne dersiniz gerçekten?

0: Şöyle hem bu şarkıya geçmeden mesajını tekrar bir dinleyelim.
1: Onu çok
0: dinleyelim mesajını. Şöyle yapalım, sesimizi bir tık açalım yarıya kadar ve aynı mesajı tekrar dinletelim.
2: Canım babam Dursun Eriyer'i çok seviyorum.

Esenler'den Tayfun iyi akşamlar. Sıradaki parça eşim Ayşe Tosun, Asiye Tosun ve Öykü ve Meryem'e gelsin demiş. Gelelim diğer Zerrin Özer istek parça çalmıyorum ama alacağım az sonra. Alisen Bengü Koçaklı, Becma Kapalı cezaevinde olan C4 koşundaki canım oğlum ve abileri Özkan Kandil ve Birol Bektaş hepsini armağan ediyorum. Sıradaki parçayı istek parça çalmıyorum. İyi yayınlar demiş Ersun'un Onur. Çiğdem Kurt, kendimi memleketimde hissettim demiş. Zaten memleketinizdesiniz. Burası 93.0 Devrek FM. Tokat'tan Gülten Yıldız'a gönderdik az önceki güzel parçayı. İşte Bülent Sertaş'ın o güzel eseri Sen Var Ya Sen.

Mevlüt mesajını ulaştırmış Edremit'ten, devreye selam olsun demiş. Aleyküm selam Edremit'e. Sevgiye selamlarımızı gönderelim. Yine şöyle selamı yayınlar demiş dinleyicimiz. İsminizi de yazın. Mesajınızın başına isminizi de yazın. Çiğdem Kurt. Yayınlar hakkında bilgi verirseniz hangi günler canlı yayın yapıyorsunuz demiş. Takip edin sayfamızı. Sayfamızı takip edin, oradan görürsünüz. Bengü Koçaklı. Recep Can Koçaklı.

0: yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin, hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067.
1: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
2: Sağlığınız bizim için önemlidir. Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nden duyurulur. Mesleki tecrübesi ve binlerce hasta deneyimiyle iç hastalıkları uzmanı Doktor Adem Kar, Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. İç hastalıkları tedavisinde ve her türlü probleminizde yeni nesil cihazlarımızla hastalarımızın her zaman hizmetindeyiz. Özel Devrek Işın Tıp Merkezi.
3: Devrek FM 93.0
4: Ferdi yayında.
5: Gelelim mesajlarımıza. Ben Nezaket Fidan demiş. Nezaket Fidan göndermiş. Memleketim Devre'ye selam olsun. Musa Alif. Selamun aleyküm. Sıradaki şarkılar Uğur'un armağan olsun demiş. Yine Alaplı'dan Bülbül. Selam yayınlar olsun Ferdi abi demiş. Teşekkürler. Ordu'dan Filiz mesajını ulaştırmış. Selam, hayırlı akşamlar Ferdi Bey. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ordu'dan Filiz. Ben sıradaki şarkı size ve tüm Devrek FM dinleyicilerin gelsin. Sorunsuz yayınlar diliyorum. Kolay gelsin demiş. Ordu'dan Filiz, Ordu'ya da sevgiye selamlarımızı gönderdik.

Sıradaki şarkı abi Uğur Uzun çalabilir misiniz demiş ve bütün kader mahkumlarına gelsin selamlar demiş. Ünal Uzun göndermiş bir güzel mesajı da. Yavaş yavaş vedamızı ilerlerken şöyle güzel bir Ömer Danış yorumunu aldım. Daha sonra Zerrin Özer sizlerle olsun. Daha sonrasında ben buralardayım.

0: yavaş yavaş vedamızı gerçekleştirelim. 93.0 Devrek FM'de. Saatlerimiz 23 itibariyle Hüsran buralarda olacak. 23 itibariyle Hüsran'ı dinleyebilirsiniz. Onu da söyleyeyim sizlere. 2 saat boyunca gönlünden geçen en güzel parçaları sizlerle buluşturdum. İnşallah sesimiz duyulur. Sen yalnız değilsin Uğur. Uzun, Uğur Uzun. Aramızda olmanı tüm arkadaşlar istiyoruz diye gelen mesaj Musa. Musa'dan gelmiş. Bu güzel mesaj yine şöyle sıradaki şarkı abim Uğur Uzun onu okumuştum. İnşallah bütün kader mahkumlara gelsin onu okuttum. Şöyle şurada bir mesajım daha vardır onu da okuyayım sizlere. Merhaba iyi yayınlar. Becma Kapalı Cezaevinde yatan eşim Barış Demiral ve arkadaşları Bartın Zago, Serhat Özer, Gökhan Elik, Namı Değer Sofi, Diyarbakırlı Ramazan, Çağcımalı Olgu'ya sıradaki şarkı onlar için çalar mısınız demiş gelmiş olsun. Veysi selamünaleyküm hayırlı yayınlar demiş. Dediğim gibi saatimiz 23 olduğunda Hüsran buralarda olacak. Şöyle bir sesli mesajımız var. Onu sizlerle ben tekrar buluşturayım. İlk önce sesimizi şöyle bir alayım. İlk önce sesli mesajı almam gerekiyor. Sesli mesajı aldım. İlk önce şöyle bir sesli mesajımızı verelim. Daha sonra yavaş yavaş vedamızı gerçekleştirelim. Değerli dinleyenlerimiz, şöyle sesli mesajımız için hafiften açalım.
1: Canım babam Dursun Eriyeri çok seviyorum.
0: Canım babam Dursun Eriyeri seni çok ama çok seviyorum diye gelen güzel bir mesaj evladından gelmiş.
1: Canım babam Dursun Eriyeri çok seviyorum.
0: Umarım dinlemiştir Dursun kızının bu güzel mesajını. Gerçekten de yani hiçbir şey konuşmak istemiyorum. Çünkü zor bir durum. Zor bir süreç. Buradan tüm kader mahkumlarımızı tez zamanda Rabbim kurtarsın. Aileleriyle tekrar bir araya getirsin. Şu mesajı tekrar dinleyip daha sonra son bir mesajımız var. Onu da sizlerle değerlendirip vedamı gerçekleştireceğim.
1: Canım babam Dursun Eriyeri çok seviyorum.
0: Diye gelen güzel bir mesaj. Şöyle son bir mesajımız daha vardı. Onu da şöyle bir alayım. Onu da şöyle bir alayım listeme. İyi akşamlar abi. A5 koğuşunda yatan can param oğlum Serhat Özer ve abisi Barış Demiral'a gelsin sıradaki parçalar. Sanırsam bu güzel mesajı Alev Hanım bizlere ulaştırmış. Umarım dinliyordur Serhat ve abisi Barış. Şu an bizleri. A5

reklamlar. Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar

0: Çay Cuma. İletişim 0542 321 6037. Albuzlar Düğün Salonları. Köfteci Selam. Çay Cuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selam. Adres Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543-957-5732, 0372-532-7730. Köfteci Selami, Selami Albuzlu. Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541-488-4764. Kardelen Dondurma.
1: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında Devrek halkının hizmetindedir.
2: Damağınıza lezzet, midenize sağlık yeni mekanınız. Nova Pide Börek Salonu.
3: Gelin misafirimiz olun.
2: İşini bilen ustalarımız, güler yüzlü servis personelimizle halkımıza hizmet sunmaya başladık.
3: Kıymalı, patatesli, peynirli pide çeşitleri.
2: Açma, poğaça çeşitleri, su böreği, kıymalı, peynirli, patatesli kol böreği.
3: Açık pide çeşitleri, güveç ve daha birçok çeşit bol menüsüyle hizmetinizde.
2: Aile salonuyla, hijyenik ortamıyla Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 Devrek Zonguldak adresinde.
3: Ürünlerimiz müşterilerimizin gözü önünde pişirilip taze taze sunulmaktadır.
2: Vazgeçemeyeceğiniz lezzet eviniz. Nova Pide Börek Salonu.
4: Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
5: Doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
4: Ev iş yeri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
5: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
4: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
5: Adres Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak numara 27 Taksim C Devrek.
4: Telefon 0542 214 66 45.
6: Yakomuz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda, salata ve bol çeşitli meze eşliğinde, üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomuz Balık Restoran, uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomuz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomuz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomuz Balık Restoran, Filyos Hisaroni Mahallesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim 0536 615 71 61 0372 623 10 78. Yakomuz Balık Restoran. Serkan Köktürk.
7: Aman dikkat!
8: Kış gelmeden kombi bakımlarınızı güvenilir şekilde Odabaş Kombi servisiyle yapıyoruz.
7: Kombi bakım, tamir, onarım ve petek temizliğini kaliteli bir şekilde yapıp kışa rahat sıcak girmenizi sağlıyoruz.
8: Ve yine arıtılmış su ile hayat daha berrak diyerek her marka su arıtma cihazlarınızın bakımını da temiz, hijyenik içinde yapıp temiz su içmenizi sağlıyoruz.
7: Tekirdağ'ın her yerine servisimiz vardır. Bir telefon kadar yakınız.
8: Adres Tekirdağ Çerkezköy.
7: Telefon 0543-576-3467.
8: Recep Odabaş.
1: Devrek FM.
9: Bölgenin tek kral radyosu 93.0 Devrek FM.

0: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin, hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle. Ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067.
1: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
2: 93.0 Devrek FM.

0: reklamlar.
1: Aman dikkat!
2: Kış gelmeden kombi bakımlarınızı güvenilir şekilde Odabaş Kombi servisiyle yapıyoruz.
1: Kombi bakım, tamir, onarım ve petek temizliğini kaliteli bir şekilde yapıp kışa rahat sıcak girmenizi sağlıyoruz.
2: Ve yine arıtılmış su ile hayat daha berrak diyerek her marka su arıtma cihazlarınızın bakımını da temiz, hijyenik içinde yapıp temiz su içmenizi sağlıyoruz.
1: Tekirdağ'ın her yerine servisimiz vardır. Bir telefon kadar yakınız.
2: Adres Tekirdağ Çerkezköy.
1: Telefon 0543 576 34 67.
2: Recep Odabaş. Günoğlu Ticaret.

0: Ahmet, Mustafa Günoğlu,
1: Milengaz Likit Gaz Bölge Bayi,
0: Saka Su Bayi, Sipiyem Bayi,
1: Çift Leylek Hekimoğlu Un ve Yem,
0: birçok ev aletleri ve araç gereçler.
1: 0372 556 1476
0: 0372 556 1147 Mustafa Günoğlu. Taksici Mehmet burada.
1: Tekin'le beraber hizmetinizde.
0: Taksici Mehmet.
2: Taksici Mehmet.
1: Tekin'le beraber Taksici Mehmet.
0: Şehir içi, şehir dışı.
1: Güler yüz, güvenli yolculuk, zamanında hizmet.
0: Hayırlı günler diler.
1: 0537 237 46 18.
3: Taksici gazlar biraz, acelem var benim.
4: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında Devrek halkının hizmetindedir. Devrek FM
5: 93.0 Devrek FM.

olur böyle şeyler her zaman. Yaptığımız insanlıklar uğramaz mı zor zaman? Genellikle bizi bulur söylemesi zor olan.

0: Efendim şükürler olsun kavuşturana, şükürler olsun buluşturana. Sesimizin, sevgimizin ulaştığı tüm güzel mekanlara kucak dolusu sevgiler, saygılar, selamlar olsun. Şu anda 93.0 Devrek FM'desiniz. Ben Deniz Süsüren ile birlikteliğiniz an itibariyle başlamış bulunmakta. Ta ki saatlerimiz 01.00'ı gösterene dek sizlerle birlikte olacağım dostlar. Benden önce yaşatmış olduğu o güzel programdan ötürü sevgili Duygu Treni Ferda abimize teşekkür ederiz. Dileriz aynı güzellikler bizimle de devam eder. Evlerinde, iş yerlerinde, araçlarında, gece mesaisinde bizlere kulak veren, gönül veren siz değerli dostlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İyisinizdir inşallah. Emniyet mensuplarımıza, sağlık çalışanlarımıza, taksici camiamıza Rabbim kolaylık versin. Tüm kader mahkumu kardeşlerimizi Rabbim tez zamanda sevdiklerine, ailelerine, evlatlarına kavuşturmayı nasip eylesin inşallah. Bu akşam da kimi zaman anılara, kimi zaman özlemlere, kimi zaman da söylenememiş sözlere mahkum olduğumuz bu gecede yalnız olmadığınızı hatırlatmak adına tekrardan mikrofonumuzun başındayız dostlar. Yavaştan startımızı verelim. Öncesinde WhatsApp istek hattımızı hatırlatmış olalım. 0507 380 çift 067 0507 380 çift 067. İsteklerinizi, mesajlarınızı dinlemek ve dinletmek istediğiniz birbirinden damar en güzel şarkıları WhatsApp istek hattından an itibariyle bana ulaştırabilirsiniz. O zaman ne diyoruz?
1: Ayının damarına basıyoruz.

Evet sevgili dostlar, bazı insanlar vardır aşkı sadece bir heves, sevgi ise gelip geçici bir duygu sanırlar. Kalbe dokunan bir bakışı, geceleri uykusuz bırakılan özlemi, bir insanın varlığıyla güç bulmayı hiç ama hiç anlamazlar. Oysa ki aşk bir anlık heyecan değil, emektir. Sevda ise güzel günlerde gülmek kadar zor zamanlarda da yanında kalabilmektir. Değer bilmek ise bir insanın varlığını kaybetmeden kıymetini anlayabilmektir. Ne yazık ki bugün birçok kişi elindekinin değerini onu kaybettikten sonra fark ediyor maalesef ki. Bu gece buradan bir söz bırakıyorum. Eğer hayatınızda sizi gerçekten seven, sizin için emek veren, varlığıyla huzur veren birisi varsa onun değerini geç olmadan bilin. Çünkü bazı insanlar geri gelir ama bazı duygular bir daha asla ama asla eskisi gibi olmaz dostlar. O yüzden bu hayatta sevdiğinizin değerini iyi bilmek gerekir. Efendim WhatsApp istek hattımız 0507 380 çift 067, 0507 380 çift 067. İsteklerinizi, mesajlarınızı WhatsApp istek hattımızdan arabesk formatında ben Deniz Hüsran'a ulaştırabilirsiniz. Ben buralardayım dostlar. İsteklerinizi, mesajlarınızı bekliyorum.

Evet sevgili dostlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle mesajları bir göz atalım. Selam Üsran, Zonguldak, Çaycuma, Lebioğlu, Karaevli, Geriş Mahallesi, Kumru Sokak'tan yazıyorum. İyi yayınlar. Alayının damarına basalım bu akşamda. Dosta selam, damara devam demiş. Aynen öyle. Selam, iyi yayınlar. Beycim Açık Cezaevinde yatan mekansız kral Cüneyt Demirdöğer'e ailesinden Ferdi Tayfur'dan Hasret Sancısını çalar mısınız? Birazdan göndereceğiz. Merhabalar Üsran kardeşim. Hayırlı yayınlar. Ben Beycim Akapılı Abir Koğuşundan Ceren. Selamlarımızı yolluyoruz. Sana her zamanki gibi dinlemedeyiz. Senden istek ricam var. Yıldız Tilbe'den Aklım Hep Sende parçasını. Ablam Yıldız, arkadaşlarım Gülçin, Tuğçe ve Medine ve Melike'ye armağan ediyorum. Çalarsanız mutlu oluruz. Seni dinliyoruz şu anda. Hayırlı yayınlar tekrardan demiş. Çok teşekkür ederiz. Birazdan istemiş olduğunuz eseri sizlerle buluşturacağız. İyi akşamlar. Ben Giresun'dan Yusuf Gökçin. Beycim Akapılı cezaevinde yatmakta olan tüm kader mahkumları, arkadaşlara Giresun'dan selamlar söylüyor ve sabırlar diliyorum. Allah'ım onlara tez zamanda ailelerine kavuştursun inşallah. Oranın eski mahkumu olarak nasıl bir duygu olduğunu bilhare bilmekteyim. Mahkum arkadaşlara Cansever'den ekmeğini kazandın, ekmeği kazanmak zor şarkısını çalıp mesajımı iletirseniz mutlu oluruz. İyi çalışmalar Devrek İfem ailesi demiş, mesajını sonlandırmış. Giresun'a da sevgiler, selamlar olsun. Sıradaki güzel eserlerimiz sizlere de armağan olsun. İyi akşamlar Üsran Bey. Ben Aycan Çaycuma'dan sevgilerle. Ben işe daldım. Restoranda daha başlamadan yine müşterilerle birlikte Cengiz Kurtoğlu'ndan. Yıkan senden istiyoruz. Mümkünse sevgiler, saygılar demişler. Göndereceğiz tabii ki de. Bu akşam da Cengiz Baba'dan istemiş olduğunuz şarkıyı sizlere ulaştıracağız. Evet sevgili dostlar, WhatsApp istek hattımız 0507 380 çift 067, 0507 380 çift 067. İsteklerinizi, mesajlarınızı WhatsApp istek hattımızdan gönderin gelsin bakalım.

Evet sevgili dostlar, insanoğlu ne kadar güçlü görünürse görünsün, herkesin içinde kimseye anlatamadığı bir özlem vardır. Gündüzleri susturulan, geceleri ise sessizlikle birlikte büyüyen bir özlem tabii ki de. Öyle insanlar geçer ki hayatımızdan, ne tamamen giderler ne de tamamen kalırlar. İnsan o an anlar ki bazı ayrılıklar bitmez, sadece şekil değiştirir. Bir zamanlar her şeyinizi bilen bir insanın gün gelip size yabancı olması, sesini ezbere bildiğiniz birinin artık size ait hiçbir cümle kuramaması, zamanın her şeyi iyileştireceğini söylerler. Oysa zaman bazı yaraları iyileştirmez, sadece onlarla yaşamayı öğretir insanoğluna. Çünkü kalbin bazı köşeleri vardır, oraya yıllar, ne yıllar ulaşabilir ne de unutmak. Ne garip değil mi? Bir zamanlar her gün sesini duyduğunuz bir insanın gün gelir sadece hatıralarında yaşamaya başlar. Aramak istersiniz arayamazsınız, yazmak istersiniz yazamazsınız. İçinde binlerce cümle birikir ama hiçbirinin ulaşamayacağı bir adres kalmaz. Hasret dediğimiz şey aslında kavuşmaktan çok içimizde yarım kalan hikayelerin sızısıdır. Özlem ise zamanın silemediği, unutturamadığı, mesafelerin eskitemediği duyguların adıdır tabii ki de.

0: Her hüzün kendi içinde bir umut daha taşır. Çünkü özlemek bir zamanlar gerçekten sevmiş olmanın en güzel kanıtıdır dostlar. Hayırlı yayınlar evlat. Mehmet Akyıldız'dan Baba Yorgun şarkısını tüm babalara gelsin demiş. Değerli babam, o da şu anda bizleri dinlemekte. Sevgiler, selamlar olsun. Sıradaki güzel eserlerimiz anneme ve babama da armağan etmiş olalım. Selamünaleyküm Hüsran Bey, merhabalar. Karadenizlerinden Mustafa ben. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Elhamdülillah, sizleri sormalı. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Rabbim sağlık versin. Amin cümlemize. Beycim Akapola abir koğuşunda bulunan eşim Ceren için sizden istek parçam olacak. Çalarsanız sevinirim. Mustafa Güngece'den Sen Sen diye parçasını mümkün olursa eşim için çalmanızı istiyorum. Teşekkürler şimdiden, hayırlı yayınlar dilerim. Canım eşim, seni çok seviyorum. Rabbim sana sağlık versin inşallah. Allah'a emanetsin demiş. İyi geceler Hüsran kardeşim. Sıradaki şarkı A5 koğuşunda yatan can parçamı oğlum Serhat Özer'e ve tüm A5 koğuşuna yanında olan abisi Barış Demiral'a gelsin demiş. İyi yayınlar, ben Beycuma. Beycuma'dan Dursun Eriyer. C2 koğuşundan can abim Naşit Mandıracı. Şahan Baran Tezel. Serkan Kepez. Has toprağım Akın Aksoy'a ve dostum Gökhan Gelmişoğlu'na selamlarımı gönderiyorum. Sıradaki şarkı C2 Mutfakçılar grubuna gelsin. Selamünaleyküm, iyi yayınlar. Beycuma Açık Cezaevinde yatan aslan oğlum Şahan Baran Tezel'e İbrahim Tatlıses'ten Beşiktaş şarkısını armağan ediyorum. Sedat Tezel mesajını ulaştırmış. Selam, hayırlı akşamlar Hüsran abi. Ben Konya'dan Hüseyin. Selahattin Özdemir'den Aramızda Sıra Dağlar eserini şu an sizi beraber dinlediğim canım eşime, çocuklarıma, Çay Cuma'dan Ersin Usta'ya gelsin. İyi yayınlar diliyorum demişler. Maşallah abi, yayın süper valla, damara işliyorsunuz demiş. Çok teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlarınız olsun. Mutluluğunuz daim olsun inşallah. Sizler de hoş geldiniz. Konya'ya da sevgilerimizi, selamlarımızı ulaştırmış olalım. İyi akşamlar Hüsran Bey. B1 koğuşunda cezaevinde yatmakta olan yeğeni Masum Yiğit Uludağ ve arkadaşları için sıradaki parçayı istiyorum. İstanbul'da da halan Emine Uzun, seni çok seviyoruz yavrum demiş. Mesajını ulaştırmış. Evet sevgili dostlar, güzel bir Cengiz Baba yorumu olacak. Hayatta iki baba vardır. Biri kendi babam, sevgiyle büyüten, dua ile koruyan. Diğeri ise Cengiz Baba, şarkılarıyla bize duygu katan tabii ki de. Evet sevgili dostlar, WhatsApp istek hattımız 0507 380 0067, 0507 380 0067. İsteklerinizi, mesajlarınızı, birbirinden damar şarkıları WhatsApp istek hattımızdan bana ulaştırabilirsiniz. Sıradaki güzel eserlerimizi toprak ailesine, canım babama, canım anneme, bizi dinleyen hemşirelerimize, gurbette olan, memleket hasreti çeken gurbetçilerimize armağan etmiş olalım. Ben buralardayım dostlar. İsteklerinizi, mesajlarınızı bekliyorum. O zaman ne diyoruz her zaman olduğu gibi?
1: Ayının damarına basıyoruz.
0: Eyvallah.
2: Eyvallah. Eyvallah. Eyvallah.

0: tutacak ellerinde? Şimdi kim tutacak ellerinde?
1: Şimdi kim tutacak ellerinde?

0: Selamünaleyküm Hüsran abi. Hayırlı akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Zonguldak Beycuma, MTP Kapalı Cezaevi, B1 koğuşundaki sevdiğim Buğra Avçar için İntizardan Nazar Boncuğum çalar mısınız? Şimdiden teşekkür ederim demişler. Çalarız tabii ki de. İyi akşamlar. Beycuma MTP Kapalı Cezaevinde yatmakta olan oğlum Onur Akçomak için Aynur Polat'tan, Latif Doğan'dan Sensiz Olmuyor armağan ediyorum. Seni çok seviyorum oğlum demiş, mesajını ulaştırmış. Selamünaleyküm yayınlar ve aleykümselam. Ben Celal Tezel, Beycuma Açık Cezaevinde yatan Aslan abim Şahan Baran Tezel'e İbrahim Tatlıses'ten Eşik Taşı şarkısını istiyorum. Çalarsanız mutlu oluruz demişler. İyi yayınlar Beycuma Kapalı Cezaevinde bulunan abim Kutlu Aydın ve Devrek Açık Cezaevinde bulunan amcam Ufuk Aydın'ı çok seviyorum. Nazan Öncel'den Beni Hatırla şarkısını onlara armağan ediyorum. Birazdan ulaştıracağız, armağan edeceğiz. İyi akşamlar, iyi yayınlar Hüsran Bey. Teşekkür ederim. Ankara'dan Cefariye, B1 koğuşunda yatan yeğenim Asım Yiğit Uludağ ve Kader arkadaşları için sıradaki parçayı armağan ediyorum. Not olarak Halam Seni Çok Seviyorum demiş. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben Kara Elmas'tan arıyorum. Beycuma Kapalı Cezaevi B1 blok kader mahkumlarına, özellikle Asım Yiğit Uludağ Demir ailesi olarak, Uludağ ailesi olarak Burhan Çaçan'dan Beni Anneme Götürün şarkısını rica ediyorum. Oğlum Yiğit, seni çok ama çok seviyoruz. Her daim arkandayız. Unutma, bu güneş bir gün elbet sizler için de doğacak. Allah'a emanet olun demiş. İyi akşamlar. Beycuma Açık Cezaevi C2 koğuşunda yatmakta olan babam Dursun Eğriyer'i çok seviyorum ve selam gönderiyorum. Sıradaki şarkı ona ve tüm C2 koğuşuna gelsin. O zaman şöyle bir şey yapalım. Dursun abimize şöyle bir ses gönderelim, ses ulaştıralım.
1: Canım babam Dursun Eriyer'i çok seviyorum.
0: Rabbim sizleri evlatlarınıza bağışlasın inşallah. Sıradaki güzel eserlerimizi de Dursun Eriyer'e ve tüm kader mahkumlarına armağan etmiş olalım. İyi yayınlar, kolay gelsin. Ben İstanbul'dan Sevil Ezer, Beycuma Kapalı Cezaevinde yatmakta olan yeğenim Gökhan Altuğ için ve onun koğuş arkadaşı Müslüm Demir için Doğan Eray Korucu'dan Tutamadım Ellerimden şarkısını istiyorum. Not olarak Müslüm Demirci arkadaşımızın morali çok bozukmuş. Sakın moralini bozma Müslüm kardeş. Elbet bu günler geçecek ve ailenizle birlikte çok mutlu olacaksınız. Ben de size İstanbul'u gezdireceğim. Sözüm olsun kardeşim demiş. Moral bozmak yok. Hüzünlenmek yok. Biz varız burada ya. Sıradaki şarkımızı Müslüm abimize de armağan etmiş olalım. İyi akşamlar abi. Ben Ömer Altıntay.

Sıradaki parça A5 kurşunlu yatan aslan kardeşim Serhat Özer'e gelsin. Serhat kardeşimize de armağan etmiş olalım. İyi yayınlar Hüsran Bey, iyi akşamlar. B1 koğuşunda yatan canımdan çok sevdiğim ilk göz ağrım Asım Yiğit Uludağ'a sıradaki parçayı istiyorum. Babaannen arkanda yavrum mesajını ulaştırmışlar. İyi yayınlar, ben Oğuz Özdemir. Başta Beycuma kapalı cezaevinde kalan kardeşim Ömer Salkın olmak üzere tüm kader mahkumlarına selamun aleyküm ve aleyküm selam. Ömer kardeşime Allah selamet versin, sabır versin. Amin diyelim, amin diyelim. Tüm kader mahkumlarımıza öyle tabii ki de. Selamun aleyküm, güzel yayınlarınız olsun. Meral Altay ben. Beycuma açıkta olan eşim Volkan Altay'a Uygar Doğanay'dan Gidişinle Deprem Oldu şarkısını armağan ediyorum. Gönlüme sevmeyi, yüzüme gülmeyi öğreten yar, senden, sen benden hiç eksik olma. Cennet yüreklim, hayırlı akşamlar demiş. Mesajını ulaştırmış. Şöyle birkaç mesajımızı daha okuyalım sevgili dostlar. İyi akşamlar, hayırlı yayınlar diliyorum. Beycuma kapalı cezaevi A9 koğuşunda bulunan oğlum Kutlaydın ve devre kaçık cezaevinde bulunan amcası için Müslüm Gürses'ten Seni Yazdım parçasını çalar mısınız? Çok seviyorum sizi canlar demiş, mesajını sonlandırmış. İyi yayınlar, ben Bartın'dan Nurgül Keskin. Devrek cezaevinde bulunan çok sevdiğim eşim Mehmet Keskin için Murat Kurşun'dan Seni Severdim şarkısını rica ediyorum. Canım eşim Batan Güneş bir gün bize de doğacak. O güne kadar biraz sabır, seni çok seviyorum. Kendine iyi bak demiş. Mehmet Yıldız, Ak Yıldız, Baba Yorgun diyecek. Sevgili babamın istemiş olduğu bu güzel eseri Devrek FM dinleyenlerine, kader mahkumlarına Baba Yorgun yakışır. Tüm babalara, babalara gelsin demiş sevgili babam. Gelsin bakalım. Alayının

0: Ne gelirse başa gel. Diz toprağa yaslanır da baş düşerse taşa gelir. Baş düşerse
1: 93.0 Devrek FM.
2: Yer gök inlesin, alem hüsran dinlesin.

Evet sevgili dostlar, 1,5 saatlik yayın dilimizi geride bıraktık. Birbirinden damar, birbirinden özel, birbirinden duygusal şarkılarla kaldığımız yerden devam ediyoruz. İyi yayınlar Ömer Sarkın'a, nişanlısından. Artık teselli edecek cümle, teselli edecek kelime bulamıyorum. Bugün sensiz bir mezuniyet vardı, aklının bende kaldığını biliyorum. Bütün arkadaşlarım seni sordu, Ankara'daki ailen sana çok selam gönderdi. İçim buruktu ama başım dikti. Ben üzülmedim, sen de üzülme. Senin varlığın bana yeter, keşke böyle olmasaydı ama bunda da bir hayır vardır. Benim için ferah, cezaevinden çıkışı var, cezaevinin çıkışı var. Sen her zaman şerefinle başın dik durdun, öyle de olmaya devam et. Kötüler eninde sonunda kaybedecek ve biz kazanacağız. Pazartesi sabah 4 gözle bekliyorum aramanı. Yarın Alaplı avukatla görüşmeye gideceğiz. Sen kendini üzme, her şey kat kat iyisiyle, güzelliğiyle gelir. Seni çok seviyorum, kalbinden öpüyorum bir tanem demiş. Kimler gelmiş, kimler? Sevgili Banu, sen neredeydin ya? Kolay gelsin. Devre Kaçık Cezaevinde bulunan Mehmet Keskin'den arkadaşları Biray Polat, Ümit Tanır, Rıza Durmuş, Zonguldaklı Hasan Dayı, C8 koğuşunda bulunan Cana, Beycuma Açık Cezaevinde bulunan Güzel Kalpli, abim Davut Bakırtaş, Beytullah Keleş, Oğulcan Tatlıcı, oğluna Müslüm Gürses'ten bir şarkı rica ediyorum. Güzel günlerde görüşeceğiz. İnşallah az kaldı demiş. Selamünaleyküm Hüsran abi ve aleykümselam. İyi yayınlar diliyorum. Öncelikle dört duvar arasında bize ses olduğunuz için teşekkür ediyorum. Beycuma Kapalı Cezaevi B1 koğuşundan Buğra Uçar. Bu istediğim parçayı Kader Birliği yaptığım Barış Kahveci abim ve diğer arkadaşlarım Semih Göktürk, Tuncay Borut, Berkan Bandacı ve Emirhan Karabulut'a Ankaralı Namık'tan. Gözlerin aklımda kaldı şarkısını armağan ediyorum. Yeter ki umudun olsun, o ışık elbet bir yerden doğar hayatına demiş. İyi akşamlar abi. Ben Tugay Taşkın. Sıradaki şarkı A5 koğuşunda yatan kardeşim Serhat Özer'e gelsin. Ona da armağan etmiş olalım, Serhat kardeşimize de. Selamünaleyküm öncelikle ve aleykümselam. Fındığın başkenti Giresun'dan tüm Beycuma'ya selamlar ve aleykümselam. Ve ayrıca Yusuf Gökçin ve Onurcan Gökçin'e selamlar. Onlara Hüseyin'in Bıçak'tan Ayrıldım Memleketten şarkısını bekliyorum. İyi yayınlar diliyorum. Söylerseniz sevinirim, ilk isteğim demiş. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İyi akşamlar Hüsran Bey. Bizleri çok mutlu ediyorsunuz. B1 cezaevinde yatmakta olan koğuşunda, yatmakta olan yeni Masum Yiğitulu da bizleri radyo başında bekliyor. Onu hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. Halan Emine Uzun, seni çok seviyoruz. Sen benim ilk göz ağrımsın. Seni çok özledim demiş. Selamünaleyküm, kolay gelsin. Beycuma Kapalı Cezaevinde yatan oğlum Gökhan Altuğ için bir not var. Bir not paylaşacağız. Her karanlık gecenin sonunda bir sabah olduğu gibi, her dararmış yüreğin sonunda genişlik vardır. Elbette oğlum, bu da geçecek. Baban Şerafettin, seni çok seviyoruz. Sevgiler, sıradaki şarkı tüm kader mahkumlarına gelsin, kolay gelsin demiş. Çok teşekkür ederiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Selamünaleyküm Hüsran abi, Hüsran kardeşim. Ve aleykümselam. Hayırlı yayınlar dilerim. Ben Nedim Öztürk, Beycuma Kapalı Cezaevi C7 koğuşunda yatmakta olan yeğenim Can Parçam, teyzesinin ilk göz ağrısı ve koğuş arkadaşlarına. Ferdi Tayfur'dan Bu Şehrin Geceleri şarkısını armağan etmek istiyorum. Değerli kardeşim, şimdiden sizi çok seviyorum.
Çok teşekkür ediyorum mesajlarınızı ilettiğiniz için. Allah'a emanet ediyorum, hayırlı geceler diliyorum demiş. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum Hüsran Bey. Beycim ağabey bir koğuşuna yatan yeğenim Berkan Mandacı'ya bir notum var. Özlemimiz büyük ama umudumuz daha da büyük. Güçlü ol, güzel günler çok yakında, seni seviyoruz. Özlemle oradan çıkacağın günü bekliyoruz. Ben İstanbul'dan Zehra teyzen. Ferdi Tayfur'dan Ben de özledim, ben diye çalarsanız sevinirim. Berkan Mandacı ve koğuş arkadaşlarına armağan etmek istemişler. Birazdan ulaştıracağız. İyi akşamlar. Ben Şerife Karahan. B1 koğuşundaki yeğenim Berkan Mandacı ve arkadaşları için sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Berkancığım kendine iyi bak. Seviyoruz seni. İyi yayınlar Beycim abi. Bir kapalı cezaevinde yatmakta olan yeğeni Masım Yırtuludağ ve tüm kader mahkumları için Ahmet Kaya'dan Şafak türküsünü çalar mısınız? Çalarız tabii ki de vaktimiz olursa. Not olarak seni seviyorum oğlum Esra Halan. İyi akşamlar, iyi yayınlar Hüsran Bey. B1 koğuşuna yatan yeğeni Masım Yırtuludağ için Edip Akbayram'dan Aldırma Gönül parçasını çalabilir misiniz? Canımızın içi, halalarım ve babaannen seni çok seviyoruz. Hep yanındayız. Bunu sakın unutma. Ben Karadeniz Ereğli'den Sarhan Soysal. Beycim Açık cezaevinde yatmakta olan Hüseyin Akçan, Ali Emre Çelik kardeşlerime selam olsun. Osman Öztürk'ten biraderim.

İyi akşamlar parçasını istemişler. Beyciman Kapalı Cezaevi B1 Blok Asım Yiğit Uludağ mektubunu aldım. Bugün arkadaşımdan inşallah her şey güzel olur. Her geçen gün sana olan özlemim daha çok artıyor. İnanıyorum ki bu günlerde geçecek. Seni seviyorum. Allah'a emanetsin bir tanem demiş. Evet sevgili dostlar, mesajlar, istekler gelmeye devam ediyor. Azer Baba, Azer Bülbül bu sene diyecek. Sonrasında intizar sizinle birlikte olacak. WhatsApp istek hattımı 0507-380-067 0507-380-067

Evet sevgili dostlar, sırada öyle bir şarkı var ki muhteşem, muhteşem. Sevgili Adıyamanlı canım kardeşim Eray Taşdemir. O da şu anda radyomuzda bizleri dinlemekte. Bugün bir parça çıkardı. Şu anda YouTube'da, tüm platformlarda dinleyebilirsiniz. Eray Taşdemir Yandım parçası 93.0 Devrek FM frekanslarında sizlerle birlikte olacak. Eray kardeşimizle biz yaklaşık hemen hemen 13-14 senedir beraberiz. Aynı sofrada yemek yedik. Aynı bardaktan su içtik. Ona da sevgiler, selamlar olsun. O da şu anda kendisi İstanbul'da, ailesiyle birlikte. Ailesine ve Taşdemir ailesine sevgiler, selamlar olsun. İyisinizdir inşallah. Evet sevgili dostlar, sizlerin desteğini bekliyoruz bu güzel kardeşimize. Eray Taşdemir Yandım parçası tüm platformlarda şu anda aktif şekilde dinleyebilirsiniz. Yaklaşık 2008'den beri müzik sektöründe, rap sektöründe kendi yüreğinden, kendi kaleminden hazırlamış olduğu şarkılarla tüm dinleyicilerine birbirinden güzel şarkılarıyla yıllardır hizmet etmiş kaliteli insanlardan biridir kendisi. Umarım en yakın zamanda hak ettiği değeri görecektir. Görmeye de devam ediyor şu anda.

0: mesajı.
1: Nasip olursa ilerleyen zamanlarda birlikte aynı mikrofon başında, nasip olursa tekrardan duygularımızı buluşturacağız. Biz de önceden eskiden şarkılarla uğraşıyorduk. Çoğu kişi bunu bilmez. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum dostlar. Eray Taşdemir, Yandım Sizlerle.

unutulmayacak dostlar arasında birinci sırada yazarım kendisini. Eray kardeşimiz öyle bir insandır ki tanıyan bilir. İstanbul'a ilk geldiğinde, ilk tanışma fırsatı bulduğumuzda sosyal medyadan arkadaşlığımız vardı. Serdar kardeşim dedi, ben dedi Şirin Evler'deyim, gel oturalım konuşalım. O gündür bugündür yaklaşık 14 senedir bir dostluğumuz, bir arkadaşlığımız, hamdolsun ki hala devam ediyor. Rabbim bu güzel kardeşimizi evlatlarına bağışlasın. Taşdemir ailesine de tekrardan kucak dolusu sevgilerimizi, selamlarımızı ulaştırmış olalım. İyi akşamlar, iyi yayınlar Hüsran Bey. Ben Menekşe, Menekşe Uludağ. B1 koğuşunda yatan torunu Masum Yiğit Uludağ, sıradaki parçayı istiyorum. Ayrıca sizlere çok teşekkür ediyorum. Sizin sayenizde torunumla iletişime geçiyorum. Acılarımızı dindiriyorsunuz. Not olarak, Yiğidim aslanım, seni çok ama çok seviyoruz. Sen bizim her şeyimizsin. Her ne zaman seninleyiz, her zaman seninleyiz. Yavrum çok güzel günlerde görüşeceğiz.

Biraz canımın içi Allah'a emanet ol demiş. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Hayırlı akşamlar. Sıradaki parça Cemil Taşten'den A5 koğuşunda yatan Serhat Özer'e gelsin. Selamünaleyküm, ben Esenyurt'tan Mami. Zonguldak Açık Ceza İnfaz Kurumu C2 koğuşunda yatmakta olan dayım Ali Emre Çelik'e Gökhan Doğanay'dan Arkadaş parçasını armağan ediyorum. Dayım Ali Emre Çelik'in size çok selamı var Üsüren abi. İyi yayınlar diliyor demiş. Bizden de ona kucak dolusu sevgiler, selamlar olsun. Sıradaki tüm güzel eserlerimiz ona da armağan olsun. Selamünaleyküm, ben Esenyurt'tan Emrah. Azer Bülbül'den Karlı Dağlar parçasını Ali Emre Çelik, Saran Soysal, Doğanay Şirin ve Hüseyin Akcan'a armağan ediyorum. Ali Emre Çelik'in size selamı var. Çok teşekkür ederiz. Bizlerden de onlara kucak dolusu sevgiler, selamlar olsun. Merhabalar, ben Eylül Ezer. Beycima Kapalı Cezaevinde yatmakta olan abim Gökhan Altuğ için Rafet Er Roman'dan Seni Seviyorum şarkısını istiyorum. Seni çok seviyorum Gökhan abim demiş. Merhabalar, iyi yayınlar. Ömer Sarkın'a kardeşi Öznur'dan. Abicim canımın içi, en güzel çiçekler en sert kışlardan sonra açar. Eminim ki biz de bu zorlukları hep birlikte yeneceğiz. En güzel çiçekleri açtıracağız. Zaman her şeyin ilacı. Biraz sabretmek gerekiyor. Seni çok ama çok seviyoruz. Bunu hiçbir zaman unutma. İyi ki sen. Ferdi Tayfur'dan Hatıran Yeter. Armağan edebilir misiniz? Vaktimiz kalırsa... demiş olduğunuz güzel eseri armağan etmiş olacağız. Selamünaleyküm Devre Kaçık İnfaz Kurumu'nda A1 koğuşunda bulunan kardeşim Ate Bey, kıymetli dostları Ayhan Işık, Gofret Yusuf'a, Gogret Yusuf'a, Ozan Manas'tan Züleyha şarkısını armağan ediyorum. Şimdi böyle arada bir yazım hataları oluyor dostlar. Bir kusurumuz olursa affola, emin olun benden kaynaklı değil, sizlere mesaj gönderenden kaynaklı. Orada ne yazıyorsa bizler onları okuyoruz. Aman diyeyim, bizleri yanlış anlamayın. İyi akşamlar, iyi yayınlar Hüsran Bey. Ben Kara Elmas'tan yazıyorum. Beycima Kapalı Cezaevi B1 blok koğuşunda yatmakta olan kader mahkumlarının adına sıradaki parçayı sizlere, kader mahkumlarına armağan ediyoruz. Not olarak Asım Yiğit Uludağ'ın annesiyim. İyi yayınlar. Ben Devre Kaçık Cezaevinde Gökhan Gelmişoğlu, arkadaşım Dursun Eriyer, sıradaki şarkıyı gönderir misiniz? Sıradaki güzel eserlerimiz Dursun Eriyer'e ve koğuş arkadaşlarına armağan etmiş olalım. Selamünaleyküm abi. Ve aleykümselam. Hoş Türk ben. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederiz. Sizler nasılsınız? Devre Kaçık'ta yatan Doğanay Şirin abime, Serkan Nişancı'dan Fark Etmez Hesaplaşırız çalarsanız sevinirim. Geceye not olarak da hayat anlatılması güzel bir masal gibidir. Bu masalın ne kadar uzun olduğu değil, ne kadar anlamlı olduğu önemlidir. Şirin Baba'nın selamı var. Ayrıca Burak İmir ve Ömer Gökez'e selam olsun demiş, mesajını ulaştırmış. Selamünaleyküm Hüsran abim ve aleykümselam. Kolay gelsin, hayırlı yayınlar dilerim. Ben İstanbul'dan Caner, sıradaki parça Beycuma cezaevinde yatmakta olan Ethem Aktaş, Mutlu Eren, Sercan Erdem, A1'de 6 koğuşundaki dostlara selam. Devrek cezaevinde yatmakta olan Balatlı Çıkaya, tüm kader mahkumlarına ve Medine Özkan'a gelsin. Allah'a emanetsiniz demiş, mesajını sonlandırmış. Aa,
Abi eşim Mehmet Keskin için Murat

Kurşun'dan Seni Severdim çalar mısınız? Listeme eklediğim yaklaşık 3 şarkı sonrası. Armağan etmiş olacağız. İyi akşamlar, hayırlı geceler. Ben Feyyaz Balatlı. Sizden bir şarkı istiyorum. Bergen'den Kurtar Beni Yarab. Bu şarkım Beycuma'da çıktı olan Davut Bakırtaş, Kayınçoma ve Hüseyin Akçan kardeşime gelsin. Sizlere ve bütün Devrek ailesine gelsin. Taner ve Çılgın Berber. Kadir'e de gelsin demiş.

Ben İlayda Arslan, abim Ferhat Durduğu için Murat Şenpınar'dan Engel şarkısını çalar mısınız sevdiği için? Merhabalar, iyi akşamlar Hüsran Bey. Beycuma'da yatmakta olan Gülçin Cevher'den Çok Özel'in şarkısını. Yıldızıma, Ceren'e, Medine'ye, Melike'ye gelsin. Radyonun başında bekliyoruz, çalarsınız. Koğuş arkadaşlarımızla çok mutlu oluruz. Hayırlı akşamlar, iyi çalışmalar diliyorum demiş. Şimdi içeriden gelen mesajlar oluyor illaki. Özellikle kader mahkumlarımızdan. Onların her zaman önceliği var. Bunu tekrardan söyleyeyim. Aman diyeyim. Hüsran abi zaten çalıyor. Biz böyle mesaj atıyoruz ama. Zaten yazanları ben biliyorum. Belli başlı dinleyenlerimiz var. Hayırlı akşamlar, iyi yayınlar. Murat Bey. Sevgili abim, ben Murat değilim. Lakabımız Hüsran. Aşkın adı sen attı şarkıyı. A1 koğuşunda olan öncelikle isteği üzerine canım kızım Melike Aydeniz. Yıldız, Gülçin, Gülçinime, Ceren'ime, Medine'me gelsin. Canım Ebru ablandan Çiğdem, Vesile Öznur'dan selamlar. Seni çok seviyorum bir tane. Allah'a emanet olun demiş. İyi yayınlar kral. Yağmurlu Almanya'dan selam olsun. Vallahi billahi bu Almanya'nın yağmuru bitmedi gitti bu sene. Ne hikmetse bereket mi diyeyim ben buna. Beycuma kapalı cezaevinde yatan canım kardeşim Orhan Akkurt'a kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Bizler iyi, sen de iyi ol kardeşim. Her şey bitecek, kavuşacağız, biraz sabır. Sevgili Ayfer ablamız Almanya'dan. Bizleri dinlemekte, ona da sevgiler selamlar olsun. Ayda bir de olsa kendini unutturmamak adına öyle arada bir mesaj atıyor radyomuza. Ama borcu çoğaldı. Borcu çoğaldı. Yaklaşık bir 1500 lira olmuştur sanırım. Herhalde parası çok. Sana da sevgiler selamlar olsun. İyi yayınlar Hüsran abicim. Beycuma B1 koğuşunda yatan abim Berkan Mandacı şarkı armağan etmek istiyorum. Ferdi Tayfur'dan Geçer Güzelim Geçer şarkısı. Abime ve koğuş arkadaşlarına gelsin. Seni seviyoruz. Ceylin Barış mesajını ulaştırmış. Hayırlı yayınlar Hüsran Bey. Sıradaki parça Kader Mahkumiye'nin Berkan Mandacı ve arkadaşlarına gelsin. İstanbul'dan Yeliz ablan. Not olarak, insan bazen hayatın en zor zamanlarından geçer ama bu dönemler insanın gerçek gücüne de ortaya çıkarır. İçinde bulunan şartlar ne kadar ağır olursa olsun senin değerin, karakterin ve geleceğin bundan çok daha büyüktür. Her daim duamdasın Berkancım demiş. Merhabalar, ben Sevil Ezer. Beycuma kapalı cezaevinde yatmakta olan Müslüm Demir börekçi için oyun havası istiyorum. Morali çok bozuk. Onu eğlendirmek için bir oyun havası şarkısı istiyorum. Gökhan Altuğ yeğenime de selamlar. Müslüm abimizi biz Orhan abimizden doğru tanıyoruz. Sağ olsun Ayfer ablamız. Bizleri arada bir söylüyor özelden. Müslüm abin çok mutluydu diyor. Onları mutlu etmek, onların isteklerini yerine getirmek başımızın gözümüzün üstündedir.
Daha dur ya, dışarı çıkacak, bize börek hazırlayacak. Öyle üzülmek yok. Bugünler de gelip geçer. Bak Orhan abiye kafasına takıyor mu? Şimdi sizler için birazdan, madem öyle, şöyle bir güzel bir Zonguldak havası, oyun havası göndereyim ben en iyisi. Bir şarkı sonrası neşenizi daim edelim. Selam Hüsran kardeşim. B1 koğuşunda Berkan Mandacı için sıradaki parçayı istiyorum. Canım yavrum, seni çok özledik. Seni çok seviyorum. Bugünler bitecek. İnşallah kendine iyi bak. Canım yavrum, İstanbul'dan halan sevgi mesajını ulaştırmış.

Şimdi sevgili dostlar, benim bu radyodan bir kazancım yok. Şimdi siz WhatsApp'tan yazıyorsunuz. Yani kusura bakmayın, ben emri vaki çalışan bir insan hiç ama hiç değilim. Şimdi en alttaki insanın sırasını en üstteki insanın sırasıyla değiştiremem. Kader mahkumları hariç tabii ki de. Abone olan dinleyicilerimiz var programımıza, kader mahkumlarına özel. Onlar da o şekilde. O yüzden emri vaki lütfen ama lütfen yapmayalım. Yani bugüne kadar burada kimsenin kalbini kırmadım, kırmayacağım da. Yani bana bu şekilde yaklaşmanıza hiç gerek yok. Yani beni sevmiyorsanız, dinlemek istemiyorsanız eyvallah, ona sözüm yok. Ama bu şekilde yaklaşımınız benim açımdan hiç güzel değil. Hepimiz yaşça büyük insanlarız. Yani o yaşları geçeli çok oldu. O yüzden kalp kırmanın bir anlamı yok sevgili dostlar. İbrahim Tatlıses eşik taşı diyecek. Sonrasında kader mahkumlarımızın istekleri var. Ardı ardına iki tane şarkımız var. Onları ulaştıracağız. Sonrasında gelen mesajlara tekrardan kaldığımız yerden devam edeceğiz dostlar. WhatsApp istek hattımız 0507 380 0067, 0507 380 0067. Ben buralardayım dostlar.

gelmez, gelir geçer sanmıştım. Öyle değilmiş gülüm, meğer çok yanılmışım. Sen gidince anladım, ben sensiz yapamazmışım. Affetmesin biliyorum, ama ben çok, çok pişmanım.

Evet sevgili dostlar, 3 saatlik yayın dilimimizin artık sonuna gelmiş bulunmaktayız. Şöyle gelen son mesajlara bir yer verelim. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Ben Devre Kaçık Cezaevinden Abdullah Gök. A14 koğuşunda arkadaşlarım Şırnak Ayhan Arap Yusuf. Dombili Fatih arkadaşlarıma Müslüm Gürses'ten parça istiyorum, yayınlar kolay gelsin demişler.

Sevgili Yasin kardeşim, cezaevinden bugün tahliye oldum. Bir mesajım var, onu iletirsen çok mutlu olurum demiş. Kıymetli Hüsran kardeşim, hayırlı yayınlar dilerim. Ben Yasin Durasi. Sıradaki en güzel parçaları Beycuma Kapılı Cezaevi B9 koğuşunda olan Uğur Koç abime, Onur Korkmaz abime, Rasim Efe'ye, Çakır Reis'e, Osman Şenses abime ve Bankacı Ahmet'e armağan ediyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum demiş. Elbet bir gün Uğur abim için Müslüm Gürses'ten bir parça rica ediyorum. Kulağım sende demiş. Sevgiler, selamlar olsun. Sıradaki güzel eserlerimiz sana da armağan olsun. İyi geceler Hüsran Bey. B1 cezaevinde yatmakta olan yeğeni Masum Yiğit Uludağ, babaannen, halaların, annen, seni çok seviyoruz. Buradan da Hüsran Bey'e teşekkür ederiz. Sıradaki parçayı B1 koğuşuna armağan ediyorum demiş. Evet sevgili dostlar, gecenin en güzel saatlerinde birlikte geçirdiğimiz zamanın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Her şarkıda bir anıya dokunduk, her sözde farklı duygulara yolculuk yaptık. Şimdi ise vedanın vakti geldi. Unutmayın ki her gecenin bir sabahı, her vedanın da yeni bir buluşması vardır. Şimdi mikrofonu sessizliğe bırakırken kalbinizde güzel melodiler, sıcak duygular kalmasını diliyorum. Pazartesi günü saatler 23.00'ı gösterene dek kendinize iyi bakın. Sevdiklerinize sıkı sarılın. Gecenin huzuru üzerinizden eksik olmasın. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın, dostça kalın. Ama en önemlisi, Yüce Rabbime emanet olun dostlar.

Normalden her şey normal gibi duruyor ama havada tuhaf bir eksiklik geziyor. Rüzgar bir an duruyor, sesler biraz daha kısılıyor. O günün içinde küçük bir boşluk açılıyor sanki, anladın mı? Her şey okeymiş gibi davranıyorsun ama o sessiz yerde böyle bir çığlık yükseliyor ki anlıyorsun artık dönmeyeceğim.

0: yükselen yıldızı Devrek FM. Sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: 93.0 Devrek FM.

olur böyle şeyler her zaman? Yaptığımız insanlıklar uğramaz mı zor zaman? Genellikle bizi bulur söylemesi zor olan.

0: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: 93.0 Devrek FM.